0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γύψο

0: ψωσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψωσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψωσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk, sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69-09-79-96-50. İstediğim kargom kapımda.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
3: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
2: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
3: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-31-44 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Aşk
5: yeniden Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
6: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik. 0 kilometre yeni bir araba alırım. HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. Yeri toz dumana katarım, yolları ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15. Komotini. Telefon 25-310-302-88. Cep telefonu 6934-6-69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
9: Meşkteyiz. Mezeler geldi mi?
10: Evet.
9: Bardaklar doldu mu?
10: Evet.
9: O halde hazır mıyız?
10: Hazırız.
9: Çalsın sazlar.

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kulakların ikisini de istiyoruz yalnız. Tek kulakla dinlemeyin bizi. Yarım kulakla tek kulakla dinlemeyin. Kulakların ikisini de ödünç istiyoruz. Program sonuna kadar sevgili dostlarım, günaydınlar. Güzel gün olsun. Güzel bir hafta sonu olsun. Hafta sonu sıcak geçecek. Hafta sonu nemli geçecek. Dünkü gibi, dün de yorucu bir gün vardı. Dün de çok sıcak, çok nemli bir gün vardı. Gece de öyle geçti. Gece de öyle geçti. Olsun, bizim moralimiz iyi olsun. Bizim moralimiz yerinde olsun. Bizim keyfimiz güzel olsun. Keyfimiz nemli olması. Önemli olan o. Ve haydi bakalım gelsin. Hafta sonu günaydın mesajları gelsin. Paşalı dostuma. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zeynep Tahsinoğlu kardeşime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsinler, kolay gelsinler, kolay gelsinler. Burak Molla kardeşime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet Ali. Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi'nin tüm ekibine. Tatlı tatlı, tatlı tatlı günaydınlar. Tatlı tatlı günaydınlar Adem Ömer. Günaydın Gürkan, nerede kaldın demiş. Buradayım, buradayım, geldim, geldim, geldim Mehmet, Mehmet. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Mehmet Hüseyin Agam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş. Sinan Bey Softa. İyi, günaydın, günaydın, iyi bir hafta sonu olmasını diliyorum. Kolay gelsin yayınlar dilerim demiş. Sinan Bey Softa. SBS Consulting and Rent-A-Car. Arabamı kiralamak istiyorsunuz. Kimlik taftat randevusu mu almak istiyorsunuz? Pasaport işlemleriniz mi var? Ne yapıyorsunuz? Sinan'a giriyorsunuz. Bitmedi. Bitmedi. Araç alım satım işlemleri, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsat yenileme. Bak bak bak, neler neler. Motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması gibi işlemler sevgili dostlarım, para balo basılması ve çok yakında elektronik faturalarınızı da ödeyebileceğiniz yer SBS, SBS Consulting and Rent-A-Car Sinan Besoft'a. Sobacılar Çarşı Eski Nikon Market'in aralığında hizmetinizde. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Şerif Ali. Hasan nasılsın? Hasan nasılsın? Hasan günaydın. Hasan, Hasan, ha bana Hasan. Günaydın. Haftanın sonundan demiş Gürdan Salih. Oh, bugün çalışıyorsun. He? Ay çok sevindim. Ay çok mutluyum, bugün çalışacağız Gürdan Salih. Yan girip yatıp uyuyamayacağım bugün. Çalış bakayım, çalış bakayım. Biz burada niye duruyoruz, niye çalışıyoruz burada? Zülfü Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayla bayram. Günaydınlar, iyi terapiler. Badex kızlarına şaba demiş. Badex kızlarına şaba, şaba, şaba, şaba, şaba.

0: Gelelim bakalım duvarıma gelen günaydın mesajlarına. Haydi bakalım günaydınlar. Aile Mehmet günaydın. Ramazan Hüseyin günaydınlar. Serdar Mehmet günaydın. Yüksel Mümün iyi hafta sonları günaydınlar. Mehmet Hüseyin'e gama günaydın. Leblebici Hüseyin abime günaydın. Aslı attın patatesleri bana ekleme ihtiyacın var mı? Yapalım patates ekleme Hüseyin aga. Sevcan Güven hanım ablama günaydın. Mübeccel Mustafa günaydınlar. Cüneyt Sadi good morning. Salih Mustafa'ya günaydınlar. Sefer Sakin günaydın. Mehmet Şerif günaydın. Faik Doğancı günaydın. Hüseyin Bircan Kalimero komotini demiş. Kalimero'su komotini. I love komotini. Ali Santan yolu günaydın. Hayırlı sabahlar dilerim demiş. Günaydın. Zımba gibiyim. Pandaya binmiş. Ayı gibiyim dayı demiş Hasan Şerif Ali. Panda zaten kendisi de bir ayı. Panda pandaya ayı ayıya biner mi? Nasıl pandaya binmiş ayı gibisini anlayamadım. Ay zaten panda. Panda başka bir ayın ya ayıya mı biniyor? Allah Allah. Allah Allah. Sabah sabah niye benim dengemi bozuyorsunuz gene? Şimdi ne demek istediğini anladım. Anladınız mı siz? Ben anlayamadım. Kim için sen bana sabah sabah ne gençtin?
1: Belediye anons geçti. Tarihi geçmiş kaşarları topluyorlarmış. Aldılar mı seni?
0: Bak Timuçin bana ne yollamış bak. Bak belediye anons geçti. Tarih geçmiş kaşarları topluyorlarmış. Aldılar mı seni diye bak. Bak sabah sabah bana nasıl girdin? Manaya gidiyorlar bak. Bak.

Var mı tarihi geçen kaşarlar? Ha? Allah seni. Timoçin şimdi sana bir inedirsen bak maşallah dediğim 3 gün yaşıyor ona göre. Bak sana bir ben dua edeceğim şimdi Timo görürsün sen. Ha? Ha şimdi bak nasıl. Bak şimdi nasıl sinirlendim bak şimdi bak şimdi bak bak. Bak bak Hasan nasıl sinirlendim şimdi bak. Bak bak. Gürkan valiz hazır. Samosa kimi tassos mu tavsiye edersin? Kararsızım demiş Adem Ömer. Tassos tassos tassos tassos tassos tassos tassos tassos. Ne yapacaksın sen tamam Samosa gide koca adam. Oraya zıpçıklı kızanlar gidiyor. Rakçı makçı hopçu mapçu çılçıplak dolaşıyorlar geziyorlar sonralar. Pipileri mipileri her yerde dışarıda insanların. Ne yapacaksın sen onların içinde? Tassos tassos tassos tassos. Hep senin yüzünden nazara getirdin haksızsın demiş Gürdan Salih. Oh yüreğimi yağlar eridi. Oh yüreğimi yağlar eridi. Patatesler bitti sıra domatesleri geldi. Yakında başlarız salçalık tarnalık domates hafta sonu hasatına. O zaman reklam yaparsın çocuğum demiş Leblebci Hüseyin Agam. Halide'yi gördün mü sana yaranmak için bu sene cevizleri size satsınlar diye geçen gün ne dedi? Hüseyin Ağa'nın patateslerini reklam yapalım. Baksana sanki Hüseyin Ağa'nın ağzı yok. Sanki Hüseyin Ağa bana söyleyemez patatesleri satamasa. Ama niçin sana yaranmak için cevizler büyüyor yavaş yavaş oluyor. Cevizleri yine size satacak. Tatsız cevizleri. Sakın aldanmayasın bu sefer Hüseyin Ağa aldanmayasınız Gregos'tan diye. Ne kurnaz Halide o ne kurnaz Halide o ne kurnaz o. Tilki, tilki, tilki, tilki. Ela. Elif Karaosman, günaydın, iyi yayınlar, iyi hafta sonları demiş. Günaydınlar Elif'im, hiç iyi değilim bugünlerde. Bu sabah 1,5 kilo fazla gösterdi kantar beni. Vallahi bile. Bir anacını sattı bana kantarını ya. Kantar, kantar, kantar, söyle bana kaç kilosun dedim. 1,5 kilo fazlalığım var dedi. Yani... ama bugünlerde hobili gırtlak püfidi yatak hobili kandil püfidi kandil hobili yatak yapıyorum. Hobili gırtlak püfidi kandil hobili kandil hobili yatak yani hobili gırtlak yapıyorsun. Yiyorum püf diyorum kandile kopçaya basıyorum. Alexa good night diyorum kapanıyor bütün ışıklar hop yatıyorum yatağa bu kadar. Ya dün 3 tane lahmacun yedim Asmalı sokaktan. Ondan sonra eve geldim yorgun dün bütün gün dışarılardaydım. Halam mercimek yiyor, annem mercimek yapmış. Kız hanım çok güzel dedi, istemiyor bana dedim. Dur bakayım azıcık tadayım dedim. Vay bir güzel olmuş o mercimek, bir güzel olmuş. Tabii ne diyor diyetisyenler? 6 kaşık, 7 kaşık, 8 kaşık diyorlar. Ben 3 tas yedim. 3 tas koydum sirkeyi, bastım limonu, tuzu. Oh, 3 tas yedim mercimekten. Bugünlerde olmaya bu. Olmaya bu, olmaya bu, olmaya. Narayram, rinarayram. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan abi demiş. Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haftaya konu asas bu. Emre Semerci günaydın moruk nasılsın demiş. Siz olsaydınız be cevabı benim yerime siz verin bu Emre'ye. Siz verin. Gönlünce güzel bir haftasın olsun demiş. Gönlümüzce güzel bir haftasın olsun. Hatice ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Meşe'ye günaydınlar, Meşe'ye günaydınlar, Meşe'ye günaydınlar, Meşe'ye günaydınlar. Haydi bakalım başlayalım bakalım. Haydi bakalım başlayalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Günaydın yakışıklı başacım demiş. Mustafa Zengin Furnoz. Dün kapadım radyoyu. Anam gene sıçtı ağzıma. Niye onu yaptı anam be? Ay, yapmasın öyle anan senin. Yapmasana be yenge öyle be. Niye bu kızanı hırpalıyorsunuz siz be? Gene buraya geçen buraya bu kızanı. Ha? Allah Allah. Şaman olan ben bu kızdan. Sana tatil lazım burada olmuyor. Ne güzel dengedeydin. 3 lahmacun da fazla bir Gürkan abi demiş Elif. Ben de biliyorum fazla olduğunu, ben de biliyorum fazla olduğunu. Bile bile yapıyorum, bile bile yapıyorum. Bir de Kanfa Pastanesi'nin suçu da büyük bu olayda. Ya hep onu yolluyorlar, bunu yolluyorlar. Ondan tat, bundan tat, ondan tat, bundan tat. Yani Hüseyin Deli Ömer. Günaydın dinliyorlar mı bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Dediler ki iyi oldu dediler tatile gittin dediler. Dün onlarla kısa bir sohbet ettik. İyi oldu dediler tatile gittin dediler. Programsız bırakmadın bizi dediler.
bir de dediler ne güzel oldu dediler genelde. Ondan sonra bana kahve ikram ettiler. Ondan sonra bana polen verdiler. Zaten polenim bitmişti, onların poleniydi. Oh şimdi bak aklıma geldi, birkaç polen atayım ağzıma. Polen, tazecik polen aldım. Kendi polenler onların. Balları kendi balları. Bir de şey bir de dediler ki susadın mı dediler, dedim susadım. Bir de su aldım. Bir de su hediye ettiler. Oo ama dün ne sıcaktı ne sıcaktı ne sıcaktı ne sıcaktı. Ne sıcaktı ne sıcaktı ne sıcaktı. Hüseyin Delemer. Kuru kahvenin adresi günaydın. Tanju günaydın, Ağustos böceğim demiş. Günaydın Ağustos böceğim demiş. Bana çok sinir oluyor Ağustos böceklerine. Ağustos böcekleri aş yaşayacaksa bizim suçumuz ne be? He? He? O bağıranlar onlar erkekler. O Ağustos böceğinin o erkeği bağırıyor öyle. Dişiyi çekmek için de böyle de. Bak. Ağustos böceklerinin aşkından bize ne? He? Bize ne onların yaşayacağı aşktan? Biz aşk yaşarken başlarını rahatsız edeceğiz mi? He? Benim sesim çıkıyor mu? Hiç. Allah Allah. Allah Allah. Cını sattı mı lan Ağustos böceklerini ya? Günaydın Gürkan abi demiş. İlyas Meryem. Günaydın. Sakin ol Gürkan. Sakin ol. Ay sen. Dün yaz bizi deli ediyor Ağustos böcekleri. Ca ca ca ca ca ca ca.

Desene dün her şeyi ben işe getirdin, gene gümrücüne gittiğinde sonra hepsini yemişin diyor Emre. Vay, yollarda yürüyemiyorum gümrücüne de vallahi billahi. Çok seviyorsunuz beni, sağ olasınız, çok teşekkür ederim. O korna basanlar, o gelenler, o Gürkan abi diyenler, Gürkan Bey diyenler, Gürkan Gürkan Gürkan Gürkan diyenler vallahi billahi. Borucu Recep'in ailesiyle de tanıştık, babasıyla da tanıştık, annesiyle de tanıştık. Ya Borus tıkananlar, gece gidiyormuş Recep. Bu kızan dedi, bütün gece Borancı'ya dedi babası. Ben gene şaka zannediyorum onu. Hakikaten öyle. Tavernaların, mavernaların, klapların, mrakların gece boruları tıkanırmış. Gider boruları, git Recep. Bütün gece Borancı çağırmış. Ulan billah. Allah'ım yarabbim sen. Çülü çülü cezmeler kaynasın kaynasın. Rafiye'nin kolları oynasın oynasın. Candırma karısı ayrı, anam ayrı bağırdı. Bıktım kayrı. Bekar kaldım diye bağırıyor anam şimdi. Sen de bana bir karı bulmadın demiş Mustafa Zengin Furnoz. Ama kardeşim ben pezevenk miyim? Bu işlere estağfurullah bakayım. Ama ses çıkarmazsan bu böcek nasıl anlatacak duygusunu? Ha günaydın olsun demiş Leyla. Kaş göz işareti yapsın. Orasını burasını sandasın dişi böceklerini. Ne öyle can can can can can can diye. Kanatlarını birbirine sürttürüyor. He? Rampi, rampi, he? Biz nasıl da anlatıyoruz dertlerimizi kızlara? Sen. Bilmem ne yaparım öyle böceğe ben. Ne böceğe ben. Ağlamayan bebeğe bir emzik bile verilmeyi demiş Leyla. Ha sen ya.

Güle güle günaydın. Güle güle günaydın Aynur abla. Neşet abi de günaydınlar. Günaydın kralım, nasılsın bugün, iyi misin kral demiş Erdal Bayram. Başladık sayende gene gülmeye demiş Aynur ablam. Aynur abla dün bizim bir kardeşimiz var, benim diş doktorum, çok zor bir süreç atlattı. Sizden bahsettim ona. Dedim böyle böyle dedim, benim dedim abim var dedim, ablam var Almanya'da dedim. Radyoda tanıştık onlarla dedim. Ablamız dedim kanserli dedim, tam dedim o kanseri atlattı dedim. Abimiz dedim kanser oldu. Şimdi dedim neyse o da iyi. O da kendi macerasını anlattı bize. O da dördüncü evre lenf kanseri. Herkes bildiği için söylüyorum bunu. Çünkü Mehmet bunu gizlemedi, herkes biliyor. Öyle ki bir şey geldiği zaman hakikaten böyle üst üste gelir derler ya belalar, Allah korusun. Allah belalardan saklasın. Mehmet'ten önce kardeşi lenf kanseri oldu. Kardeşi tedavi oldu. Mehmet'in bebeğinde de küçük bir bebekleri var. Onda da problem, sorun vardı. Hep hastanelerde koşturdular. Neyse ki şimdi hem Mehmet hem de çocukta herhangi bir sorun yok. Mehmet de düzelmiş durumda. Bütün tedavileri bitmiş. Her şeyi güzel. Sadece 2-3 ayda bir kontrole gideceğim dedi. Alması gereken bazı ilaçlar varmış. Mehmet kardeşimizle konuştuk. Dün bayağı sohbet ettik. Dedim senden başka dedim bak dedim 2 sene oluyor, 2 senedir dedim sen başka diş doktoruyla dedim seni aldatmadım, sana dedim ihanet etmedim, bilesin Mehmet dedim, bilesin dedim Mehmet dedim, dişlerime çok iyi baktım dedi. Orasına baktı dişlerime, burasına baktı, ayna tuttum maşallah dedi, çok iyi bakmışsın, sadece dedi dişlerinde taş var dedi. Dedim olacak tabi, 2 sene bu, 2 senede diş taşı olmaz mı? Bir güzel temizledi dişlerimi, zır zır zır vır zır zır zır zır zır, ayna gibi oldu dişlerim, ayna gibi oldu. Şimdi dedim reklam alabilirim dişime de artık. Ne yapalım, sponsorlarımız çok bozuldu. Artık dişimize kuşma, her yerimize reklam alacağız. Artık vücudumun çeşitli uzuvlarına da reklam alacağım hemen uygun.

bıkmışım ki dedi. Psikolojik olarak da bende bir şey oluşmuş. Bu renge karşı bir antipati oluşmuş. Şu rengi görmek istemiyorum dedi. Aa dedim, alayım kardeşim, sokayım cebime o zaman. Ben bu telefonu dedim soktum cebime. O derece. Allah hiç kimseye yaşatmasın böyle zor durumlar. Neyse ki ilim, bilim, tıp, teknoloji gelişmiş durumda ve birçok kanser türü artık tedavi edilebiliyor. Yeter ki erken teşhis edilsin sevgili dostlarım. Evet, bu durumu yaşayan herkese geçmiş olsun. Allah herkesin şifasını versin inşallah diyelim.

İhtiyar seslenen olmadı mı? Ben orada olsaydım öyle bağırıncağıdım. Abi demiş Emre. Kızım İhtiyar, ihtiyar diye seslenen olmadı çünkü maşallah yaşıma göre çok iyiyim, çok fitim, çok turp gibiyim. Günaydın abi, iyi hafta sonları diyelim demiş İlhan Solis. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gördüm 10 insandan 2 tanesi, 3 tanesi gene güzel bir gece düzenleyin, gene bize güzel güzel şarkılar söyleyin dedi İlhan. Ne zaman yapacağız gene güzel bir gece Ahmet Ömer Hasan? Gürkan abi bir Ağustos böceği sesi açtın, bütün tarla ayaklandı, kızaramaya başladılar diyor. Ahmet. Sayın ben. Sayın ben. Kızım seni alıya vereyim. Pardon, bu cırcır böceği.

Καλημέρα Durmuş. Καλημέρα Durmuş. Ne zaman çalacağız kıvrak kıvrak Durmuş? He? Günaydın, hayırlı hafta sonları demiş Oğuz'un Mehmet'im. Öperim her yerinden seni. Günaydınlar, sakın dünkü sinirlendiğin gibi bir daha sinirlenme. Ben Oğuz'u dünkü kadar sinirli hiç görmedim. Türkiye'nin neresi sinirlenmiş, sınırı geçememiş, dönmesi için izin vermemişler. Dün Gümüşlü'ye giderken hayatımda ilk defa Ignatiye'yi bu kadar kalabalık gördüm. Anacım, anacım, 59 toptan grup olarak mı geliyor Tekirdağlılar anlayamadım. Onun dışında ne plaka istersen, ne tür plaka istersen var. Bütün Ignatiye dolu, dolu, dolmuş, dolmuş, dolmuş, dolmuş. Bırak sen ya, bırak sen ya. Gişelerden şeyi de otomatik geçişte kaldırmışlar, kartla geçişi. Durdum kısa dedim, kartı dedim, geçerli mi dedim, geçerli dedi, vurdu makineye. Ama gişeyi dedim kapanmışsınız, ne yapalım dedi, çok yoğun dedi, çok yoğun dedi. Çok yoğun dedi kızcağız. Bıra, ipini koparan, sapını çıkaran, tüpü, buraya geliyor bıra. Bıra, bıra. Onun adı Yaşar, alır beni boşar, istemem babacığım. Ben Ignatiye ilk defa o kadar kalabalık gördüm. Sıra var, sıra, uğra. 1 kilometre. Ura, ura, ura, sıra. Ura.

sen ne zaman istersen çaldınız demiş Durmuş. Bir tane abim var benim demiş Hüle ama İlhan Hüle demiyor bak. İlhan hiç ses çıkarmıyor. Miktinin üzerine sen de koysana böceği ötürürsün abi ne demiş. İlhan. Neresini sıkacaksın böceğin ölsün diye? Ha? Haşmet sıkacak yerlerini biliyor. Orada bir sürü davada ahalet var. Ben böceğin neresini sıkacağım? Ha? Kızım seni Ali'ye vereyim mi? İstemem babacığım istemem. Haydi haydi haydi haydi haydi haydi beni lafa tutmayın ey. Tutmayın beni lafa tutmayın. Türkiye'lere sesleniyorum, beni dinleyenlere sesleniyorum. Aldır aldır holdur holdur holdur holdur. Haydi yürü kervanım yürü. Türkiye'de dostlarımıza sesleniyorum. Haydi gidin Taşöz'e gidin. Taşöz sizi bekliyor. Taşöz'de bir mekan var, La Bottega del Caffè. Güne taptaze kahvaltı menüleriyle başlayın. Güne taptaze böreklerle başlayın. Omletlerle başlayın. Efendim tazeci kruvasanlar, dondurma çeşitleri, harika tatlılar, kahve çeşitleriyle başlayın. La Bottega del Caffè, Scala Potamias'da. Just one street away from the beach. Yani beach'ten, yani denizden bir sokak arkada. Çok güzel bir mekan. Çok harika bir mekanmış orası. Sordum bilenlere. La Bottega del Caffè. Efendim bizim Gümüncineli dostumuz. Gümüncineli Mehmet'in yeri. Scala Potamias'da Taşöz'ün en güzel yerinde. En güzel yerinde, en güzel yerinde.

Gürkan abi açtık da ritim ritim delileniyle saldıracaklar bana. Yapma, açma o kadar sesini demiş. Ağustos böceklerinin demiş Ahmet. Vay kardeşim, tehlikeli bu ağustos böceklerinin erkekleri. Vallahi bile. Sen ünlüsün, tanıdıkların çok. Nasıl bulamıyorsun bana kız demiş Mustafa.

Benim San Siro'ya günaydınlar. San Siro'ya günaydınlar, San Siro. San Siro. Beyaz saçlara 10 dakikada son. Saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapamada uzman marka Softoplast. Köpürtürün. Durun şimdi. Bu albümden bir şarkı daha çalacağım. Sonra değiştireceğim şişeleri çalacağım şimdi. Köpürtürün. 10 dakika bekleyin. Ondan sonra girin duşa çıkın. Saçınız, sakalınız, beyaz olan her yerinizin normal rengine döndüğünü göreceksiniz. Hem bayanlara hem erkeklere ideal. Kullanan herkes gerçekten mucizevi bir ürün. Gerçekten çok güzel diyor. San Siro Softoplast şampuan seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında tavsiye ediyoruz. Ya bak Gürkan abi, senin o kız arkadaşlarından birini ayarlasana, sen de neden böyle yapıyorsun Mustafa kardeşe demiş Tanju. Senin kız arkadaşlarından ayarlasana. Sen niye böyle yapıyorsun? Bu Mustafa yüzüyesiniz bu kadar. Ha? Yastur efile Mete Ağustos Böcek Yastur. İrfan Kaya Toyota. Toyota sevgili dostlarım, elektrikli arabalarına bataryada kaç kilometre garanti veriyor biliyor musunuz? 1 milyon kilometre. Bataryanızı 1 milyon kilometre, 1 milyon kilometreye kadar batarya değiştirmenize gerek yok. Biz onun garantisini veriyoruz diyor Toyota. Ioannidis Bros ödüllü bayi. Onca bayi arasında Yunanistan'da en iyi bayi seçilmiş. Toyota Gümücüne bayisi. Ioannidis Bros. İkinci el arabada da Bros. Gümücüne de bizim gibi ikinci kaliteli araba satan yok. Çünkü biz sattığımız arabaların arkasında duruyoruz. Garantisini veriyoruz. Herhangi bir sorunda, bir problemde en azından 2 yıl boyunca garanti veriyoruz diyor. Birçok model var. Etimo Paradota Pola modela. Ödeme kolaylıklarıyla Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Ioannidis Bros. Serez'den ta Dedaç'a kadar Toyota bayi. Sadece Toyota mı? Hayır. Bünyesinde birçok ünlü markayı barındırıyor, BMW gibi, ama biz Toyota'nın reklamını yapıyoruz. BMW ve reklam vermek isterse onları ayrı olarak alacağız dedik. Öyle bir pakete böyle 3 kuruşa 5 köfte yok dedik. Ben o kadar iyi tanımayam onu. Önce tanışalım, ısmarlasın bir yemek. Hemen buluruz demiş Tanju. Mustafa duydun mu? Yakından tanışalım, bir yemecik falan ısmarla bizde. Azıcık senin gözünü açarız, merak etme sen. Biz o işin uzmanıyız. Hele gene Tanju. Sen kimlerle takılacağını bilmiyorsun sen Mustafa.

Seval Hanımcığım günaydınlar, günaydınlar. Ama her hafta düğün var, hafta içi isterseniz hayır demeyiz. Bize çalgı oldu mu akan sular durur demiş İlhan. Dur bakalım azıcık bu sıcaklar mıcaklar geçsin, siz de dinlenin. Hakikaten. Vallahi programa başlayana kadar benim de içinde böyle bir bezginlik var. Hiç tatil de yapamadık bu sene. Tatilde de çalıştık. Böyle bir bezginlik var. Allah'tan programa başlayınca o bezginliği atıyorum üstümden. Çünkü insan rutin olunca her şey böyle. Her gece, her gün, cumartesi, hafta sonu. Düğünler, müğünler, kolay mı o işler? Sabahleyin kalkıyorsunuz, kendi işiniz ayrı. Hakikaten ama. İlhan da eminim düğün başlayana kadar bezginlik vardır üstüne. Düğün başladıktan sonra tüm orkestra elemanları öyle bir havaya giriyorlar ki oh, unutturuyorlar dertleri, tedavileri, tasarları. Haydi bakalım. Her iş öyle olmalı. İşinizi iyi yapmalısınız, güzel yapmalısınız. İş yaptığınız için hakkını vermelisiniz. Haksız mıyım Karagözlü Gökhan'ım?

Haydi bakalım Stukozma. Stukozma Gümüşhane'de, Platya Edeniz'de. Tam Platya'da Stukozma. Hem et hem balık var. Deneyin. En yakın zamanda ben de deneyeceğim. Fener'dekini biliyorum, onu çok denedik. Ama Gümüşhane'dekini bilmiyorum. Şimdi yönetim değişti. Yönetim değişti derken babaları bıraktı, emekliye çıktı. Kızına ve damadına bıraktı işi. Onlar da en iyisini, en güzelini yapmak için çaba gösteriyorlar. Daha da iyi, daha da güzel olacağız bu konuda diyorlar. Yaptığımız işin hakkını vereceğiz diyorlar. Stukozma Fener'de, tam sahilde biliyorsunuz. Oturun orayı kenara. Yalnız dikkat edin, oraya oturduğunuzda martılara kaptırmayın tabağınızdaki yemeği. Martılar çok hızlı oluyor vallahi billahi. Martılara dikkat. Martılara dikkat. Vark vark vark vark. Yasın Ağustos böceklerinin sesine mi sinir olası, martılara mı sinir? Hangi birisi? Allah'tan balıklar ses çıkarmıyor. Allah'tan onlar sessiz. Bir de balıkların ses çıkardığını düşünün. Bu yaz insana şey olur vallahi billahi. Tımarhane olur, tımarhane. Türlü türlü de balık var dediniz. Hepsinin türlü türlü sesler çıkardığını düşünün. Stukozma'ya çok teşekkür ediyoruz. Sizler de deneyin. Hafta sonu sizler de gidin. Rıfat Marketler. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en uygun fiyatlısını, markayı, kaliteyi bulabileceğiniz yer. Hijyene önem veriyorlar. Müşteri olan saygısıyla, çalışanlarına olan saygısıyla ve her şeyden önce kendilerine olan saygılarıyla fark yaratıyorlar. Rıfat Market, Bozkepir'de ve şimdi de Kurcalı Şubesi'yle sizin hizmetinizde. Rıfat Market'ten sevgili dostlarım. Bizim balıkçımız Gökmen, Gökmen Yasıköy'de. Gökmen yazın orası, o ağacın altı serin serin oluyor, püfür püfür oluyor. Gidiyorsunuz, oturuyorsunuz oraya, o karidesler, o kalamarlar. Ben iddia ediyorum hayatınızda tereyağlı karides, Gökmen'deki kadar hiçbir yerde yememişsinizdir. Güzel, üstelik temizlenik, sadece kafaları var. Hırt diye ısırıyorsunuz. Kafasından o yenecek yerini, de böyle o yamuk olan yeri var ya, böyle bak gösteriyorum parmak gibi. Ha. Orasını hırt diye yiyorsunuz. Oh, bandırın bandırın yiyin, bandırın bandırın ekmeği yiyin. Gökmen'in tavernası, balık üzerine her şey, çok memnun kalacaksınız. Yasıköy'de, Yasıköy'de ana yolda. Yasıköy ana yolda günaydınlar. Lekaps Kafe'ye de günaydınlar. Ağır yarama. Lekaps Kafe'de Yasıköy'de sevgili dostlarım. Lekaps Kafe'de ilim arka kahveler, köyün dışında da servis yapıyorlar. Lekaps Kafe'de her türlü ızgara çeşitleri, köfteler, dana şiş, mana şiş, tavuk mavuk, köfte möfte her şey var. Ve hafta sonları, cumartesi akşamları fırında kuzu var. Fırında kuzu var. Lekaps Kafe. İçi yenilendi, dışı güzel. Bütün Yasıköy'ün kızanları orada toplanıyor, orada eğleniyor, orada yiyor, orada içiyor, orada sohbetler yapıyorlar. Orada ha ha ha hi hi diye gülüyorlar kızanlar. Lekaps Kafe'de, Lekaps Kafe'de, Lekaps Kafe'de, Lekaps Kafe'de.

sabah kuşum benden önce kalkmış. Aa, bir baktım kuş kalkık. Car car car car car car car bağırıyor. Ondan sonra dedim gittim baktım halam dedim uyandı mı acaba dedim. Halam çoktan kalkmış. Hala dedim sen dedim niye dedim dur spot girmek için laf ediyor. Sen dedim niye erken uyandım dedim kız hanım dedi bulaşıklar onları toplayalım dedi. Bir de dedi bugün aşure yapacağız dedi bugün aşure günü dedi. Ondan dedi tamam dedim kuşu bıraktım oraya geldim işte Max.

0: Hellas Prokat. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun. 15 yıl tecrübeyle Keşan'da. Keşan'dan sonra şimdi Yunanistan'a bayilik verdi. Hellas Prokat sayfasına girin Instagram'da. Ne kadar güzel işler yaptıklarını görün. Ne kadar sağlam sağlam iskeletler, demirler. Vay! Ondan bu prefabrik evler bu kadar böyle güzel oluyor, dayanıklı oluyor diyeceksiniz. Fiyatlarına ve ne kadar çabuk teslim ettiklerine inanamayacaksınız. Hellas Prokat. Telefon numaraları var orada. Arayın, mesaj yazın, konuşun, görüşün kendileriyle. Prefabrik ev için Hellas Prokat sevgili dostlar. Gürkan, Ketenlik'teki panayır ne zaman biliyor musun demiş Levlevcü Senegam. Panayır Düla Festival. Festivale panayır diyesin. Haklısın Gürkan abi demiş Tanju. Yaşa. Yaşa. Bizim plakacılar açtılar mı? Beni dinliyorlar mı? El Ahmet. Just Green. Just Green Ahmet. Just Green. Efendim bunlar kimyasal madde barındırmayan bulaşık deterjanları. Renkliler ve beyazlar için özel deterjanlar. Yumuşatıcılar. Just Green. J-U-S-T Just Green olarak. Instagram'da aman şeyde buluyorsunuz. İşte bütün bakkal ve marketlerde buluyorsunuz. Ahmet yapıyor dağıtımını. Kalengiler Ahmet alıyor. Just Green. Bebeklerin biberonlarını özel temizleyiciler. Ve bebeklerin elbiselerini özel temizleyiciler. Sıvı deterjanlar. Just Green. Akşam yorgun argın eve geldim. Dün bütün gün koşuşturdum. Senem iki eli belinde beni bekliyor. Sen diyor. Sen dedi. Sen bittin dedi. Ne oldu bari gene dedim. Anlaşamayız hiç Senem'le. Büyük yeğenimle. Sen dedi benim erkek arkadaşıma şişko demişsin dedi. Vay Maris sen gene dedim. Yalan söyleyin aramızı açmak için. Öyle demedim edin dedim. Azıcık dedim Sibelcan gibi cene dedim. Şişko demedim. Azıcık dedim. Demişsin dedi. Sen gör sen artık bittin dedi. Bak ben sana neler edeceğim dedi. De böyle parmağını salladı bana. Sen dedi sen bittin dedi. Hiç şişko der miyim ben? Allah Allah. Kızan şişko değil ki şişko diyeyim. Azıcık Sibelcan gibi cene. Tutulacak yerleri var. Kardeşim de bağırdı bana Mustafa'ya bağırdıkları gibi. Abi dedi canımıza geçirdin artık dedi. Yeter dedi. Herkese sataşıyorsun yetmiyor dedi. Bizim aile üyelerine de sataşıyorsun dedi. Ama dedi ayıp dedi o kızan dedi ailesi dinliyor herkes seni dinliyor dedi. Ben dedim bir şey demedim ya ben dedim. İki gözüme ne baksın kötü bir şey dedi sen. İki gözüm kötü mü aksın? Ama şey ödüme aksın. Allah'ım yarabbim. Gelen bana bağırıyor, geçen bana bağırıyor be. Bak şamar olanla döndüm burada be. O refile mu? O refile mu? Çok çok şomlar benim boyacım Eray Harbaz ve Hasan demiş Erdal Bayram. Ne dediğini anlamadım ama çok çok şom, çok çok şom. Gürkan amca, Gürkan amca. Yağın var mı demiş Timur. Yağın var. Ya benden un senden. Şeker de Tanju'dan. Hadi gelin helva yapalım. Hadi gelin üçümüz beraber bir karıştıralım kalalım helva yapalım tamam mı? Hadi. Ha bakalım. Kavralım güzelce helvayı. Ondan sonra zamanımız kalırsa mercimek de yaparız burada veririz. Haydi. Plakakçıları şaba. Plakakçıları şaba. Plakakçıları şaba. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Timo. Bak Timo bana ne yollamış bak ne yollamış bana Timo bak sabah sabah bak dur. Dur şuradan basalım.
1: Belediye anons geçti. Tarihi geçmiş kaşarları topluyor.

Şimdi benim yerime Timo'ya siz sövün. He? Bana tarihi geçmiş kaşar demiş. Gürkan sen götü yapraklı mavi sendelli gevecili kuşu Gürkan nasılsın Bartlim demiş. Gürkan sen küçükken kaç yaşındasın demiş. Natasha Rusça bir şeyler yazmış işte tercüme edemeyeceğim şimdi. Bir ot öteki ota demiş ki biz 30 ha ha ha ha ha ha ha demiş mavi sendelli. Ha? Bir ot bir ota ne demiş? Biber ber biber bere de demiş. Ha? Benim demiş tarhan demiş senin tarhan demiş üç katı demiş. Biber ber biber bere. Ya haşmete demişler onu. Biber ben çıkmış haşmete demiş senin tarhan da tarak mı demiş. Tarhan var diye geziyorsun demiş. Erdem senin çükünü keserim çüksüz gezersin bak. Ha. Ondan sonra çok adamısın nerede buçuk nerede buçuk diye. Yaşa be Timo demiş. Timo çok haklı sen haksız demiş Gürdan Salih. Çok teşekkür ettim. Bilgilendirdiğin gün için festival mi panayı mı diye sormadım. Ne zaman diye sordum demiş. Bilmiyorum. Ne yapacaksın? Neden sordun? Bilmiyorum ama öğrenirim senin için. Ya ben Nursel abla. Şamaroğlu'na döndürdüler beni. Gene vuruya gidene vuruya. Gene vuruya gidene vuruya. Yeter be. Yeter be. Yeter kaydıkım ben. Attım akraba bir davay. Napreşka da. Napreşka da. Gel beraber.

Ben yarın Fener'de bulacağım bir kız. Siz hiç merak etmeyin. Fener'e gideceğim, yarın oradaki kızlara sataşacağım demiş Mustafa. Sataş da yolsunlar senin oranı buranı. Eora Beach'e git. Eora Beach'e git, orada kesin kız bulursun. Eora Beach. Fener'de, tamam mı? Kız bulamazsan hamburger bulursun. Ham ya, bir hamburgerleri. Pizzayı, hamburgeri. Kanada iç. Denize gir. Yalnız denize girerken donu ters giymeyesin, cuma donunu. Mayon var mı Mustafa? Mayon var mı? Ha, Gucci mayon var mı? Gucci mayonsuz olmaz bu iş. Eora Beach, Fener'de. Eora Beach. Yılmaz Karsım abi, günaydın.

elmas, bu güzellik sende de kalmaz. Sedene günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim Perikom'da Siras 3 numarada Eskişehir pazar yerinin olduğu yerde %20 indirim var öğrencilere. Ayrıca 5 evroya sarma makinesi var. Ayrıca yaz boyunca sıcaklar devam ettiği müddetçe pervaneler 90 watt pervane 38, 20 watt pervane 40 watt pervane 20 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Gaz travval yani güveç kapattı 38 santim 13 euro. 13 euro. Geçen gün bizde var öyle bir tane. Annem o güveçte bir kuzu eti yapmış. Vay vay vay, ben kuzu eti yemem, o sarımsak marımsak bilmem ne falan koydum. 3 tabak yedim. 3 tabak yedim. 3

Kesersen kes, ben de yeni taktırırım demiş Erdem. Kolay değil öyle yerine yeni pipi taktırmak. Ne taktırıyorsun öyle?

San Siro stand atacakmış. Ben de gideceğim çalışma ondan sordum diyor Leblebci Hüseyin Agam. San Siro sorsana ne zaman diye bana niye soruyorsun? Ketenlik Festivali ne zaman? Ben Ketenlik Festivali'ni bilmem. Bana Eda reklam verdi. Ben Tokalık yerine o festival seyleri bu akşam. Saat 8'de. Gökçeler Stadyumunda. Orijinal ton. Grup Diri Dakta, Diri Diri Dakta, Diri Diri Dakta, Diri Diri Dakta, Grup Diri Dakta, After Party with DJ Zeynep. Bu akşam herkes Gökçeler'de futbol sahasında toplanıyor. 180 tane katon okulunda hediye var. En büyük hediye çiğrek altın, çiğrek altın, çiğrek altın. Bayram Ahmet günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gökhan kes, Gökhan kes yufkacı unuttun. Seni keserim yufka gibi vallahi billahi. Yufka deyince, yufkacı deyince, Rıdvan Feyiz şeker gibi yufka, harika yufka, Trakya yufka, Rodopi'ndeki bakkal ve marketlerde şeker gibi yufka, böreklik yufka, Trakya yufka, Trakya yufka. Vay Hasan abicim destan yazmışsın, Gürkan kardeşim orta yaşlı bir gözde bekarlar için benim fikrim bir çare bulmamız lazım ve böyle toplu halde, iki taraflı veya çift taraflı toplu halde özel geziler düzenleyerek böylece tanışma olur ve konuşma falan derken bir bakmışsınız her iki taraftan da ciddi düşünen istekli bireyler varsa bir bakmışsınız çift oluvermişler. Şimdi geziler hangi taraflara düzenlenir? Mesele ana vatanımız Türkiye'ye. Trakya bölgesinde şive ve kültür aşağı yukarı aynı. Bulgaristan Trakya bölgesinde ona keza bence bu bekarlara mutlaka çare bulunmalı. Uzmanlar iş başına haydi Batı Trakya. Yaşı kemale ermiş bekarlar evlendirme Gürkan Nesinoğlu ve dinleyicileriyle birlikte büyük bir akım başlamalıdır. Selamlar saygılar demiş Hasan abi. Bak çok haklısın. Böyle bir şey yapılmalı. Hem gezeceğiz, hem göreceğiz, hem yiyeceğiz, hem içeceğiz. Hem de bekarları evlendireceğiz. Bulgaristan'a, Türkiye'ye, Trakya taraflarına bizim şivemiz uygun. Kızlar bulacağız. Kızlara erkekler bulacağız. Erkeklere kızlar bulacağız. Tamam mı? Bekar insan kalmayacak. Bekar insan kalmayacak. Lego mu yapsın bostun demiş bir ablam ya. İşte yapboz Lego sanki. Yapıştıracağım işte tekrar. Çelebiköy'den günaydın Gürkan abi. Aynı programlar derim demiş. Beyhan kolay gelsin. Vay tütünler maşallah ne güzel. Maşallah ne güzel tütünler. Tütün tarlasına günaydınlar. Tarlalarınıza günaydınlar. Kolay gelsin.

kamyon yok. Bugün kasaba pazarına gideceğim alma. Ama sen benim kırmamı bir görsen. Çin mağazasından aldım aga. Üstünde kızları kızla çocuk öpüşüyor suda demiş. Kızlar kırmama gelecek zaten demiş. Mustafa. Ay öleyim. Ay öleyim Mustafa. Ben o kız öpüşen kızdan çocuk kırmasını nereden aldın? Kırma ne demek biliyor musunuz? Havlu demek. Çin mağazasından almış. Üstünde kızdan çocuk öpüşürmüş kırmanı. Ama mayon yok abi. Ama... Pazardan alma mayoyu, git bir tane butikten al. Git Rosaline git diyeceğim de Rosaline'de erkek mayosu yok. Rosaline butiğine gidin. Efendim Rosaline butikte %30 %40 indirimler var. Elbiselerde, günlük elbiselerde, abiye elbiselerde, kombinlerde, çanta ve aksesuarlarda. Tesettür giyiminde %50 indirim var Rosaline'de, Gamze'de, Demokrito 1'de, Gümüşhane'de. Instagram'da rosaline.butik.com adresini. Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında.

Bırak sen git al Çin mağazasından. Kırbanın üstünde kızla çocuk öpüşürmüş. İnşallah kaçırmadım bir şeyden. Gittim bir arkadaşa yardım edeyim geldim demiş Tanju. Mustafa'nın mayosu yapmış, pazardan alacağımış bugün ama kırmasının için mağazasından almış. Kırmanın üstünde öpüşen kızdan çocuk resmi varmış. Kızlar zaten o kırmaya gelecek diyor Tanju. Kırma ne demek biliyor musun Tanju? Mehmet Berna, tütün tarlasına günaydınlar. Size de kolay gelsin, size de kolay gelsin. Kahve içeceğiz şimdi demiş Timur. Nerede içeceksin kahveyi be? Karaçanlar'da mısın sen? Hüseyin Terfoz, Lekos. Günaydın Hüseyin Terfoz, Lekos günaydın. Gel güzelim beni yakma. Seni seven gönül kalbi de yakma. Önünden çıkma. Öldürücü gözle bakma. Gel güzelim beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Erol Agromix'te metrekaresi, ona buradan başlayan plakaklar, fayanslar var. Lazer kesim A kalite. Gidin gezin görün. Her türlü inşaat malzemesi var. Harika fiyatlarla. İç ve dış cephe boyaları, Vitex marka. Nalburi ürünleri, züccaciye ürünleri. Praktikal güzelliğinde bir inşaat markası. Kocaman içi ve dışı. Erol Agromix olarak Instagram'da ve Facebook'tan takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza yaptıkları katkılardan dolayı Güneş Gold İskeçe'de, Mikhail Karoğlu 22 A'da, Tam Platya'da İskeçe'nin merkezinde altınlar, kolyeler, küpeler için Güneş Gold'u, Güneş Gold'u seçin sevgili dostlarım. Ve dört mevsim aile lokantası, dört mevsimde de güzel, her gün güzel ama ilkbaharda ve yazın ayrı güzel. Akan şarıl şarıl akan suların kenarında, ağaçların gölgesinde hışır hışır car car car car car car diye öten ağustos böceklerinin içinde gidin güzel yemekler yiyin, güzel sohbetler edin. Kozluköy'de yıllardır hizmet veriyor dört mevsim aile lokantası Hamdi abi ve ekibi. Bileyim ben havlu demiş Tanju. Yaşa, yaşa. Günaydın Gürkan Bey demiş Emirhan Şevketoğlu. Günaydın Emirhan Bey. Nasılsınız efendim? Günaydın Emirhan. Sen Satıköy girişindeki tezgahı niye kaldırdın? Bana diyorlar Satıköy girişindeki tezgahı kaldırmış Emirhan diyorlar. Doğru mu? Emirhan'ın karpuzları kütür kütür. Emirhan'ın karpuzları 10 numara 5 yıldız. Emirhan'ın karpuzlarını kestiğinizde bıçağı değdirirken çatırt diye çatlıyor karpuz. O kadar güzel, damarsız, harika. İç öyle göbel mebel sert değil. Bunlar kurcalı karpuzu, bunlar kurcalı karpuzu, bunlar kurcalı karpuzu. Emirhan karpuzlara gözü gibi bakıyor, gözü gibi bakıyor. O kadar, o kadar. Deneyin göreceksiniz.

0: Evet, az ileri gölgenin altına gittim. Hem Etli yolundakiler görmüyormuş, o taraftakiler de görsün. Bir de orada duran çocuk çok yanmış, sıcaktan mahvolmuş diyor Emirhan. Ha, güneş kremi de koymamış mı?
1: Sana git annenin yanında kal. İstanbul
0: yolları dar. Az ileri gölgenin altına gitmiş Emirhan. Satıköy girişinde. Kızdan güneşte mahvolmuş. Kızdan kurumuş kalmış pastırma gibi gölge güneşte. Turan abi. Turan abi. Günaydın. Deniz çantan da yok ama eczaneci çok güzel bir torba verdi bana. Buna koyacağım kırmayı demiş. Mustafa, oho sana çok ders lazım kızı kardeşim. Tanju, ne diye bu be? Eczane torbasına kırma konup gider mi denize be? He? Oh Mustafa, oh Mustafa. Oh, senin gözünü açmak lazım. Senin gözlerin hani kedi yavrucukları oluyor. Gözleri kapalı oluyor. Hani ondan sonra alıyorsun bir merhem sürmen lazım ona. Sen o kediler gibi senin gözlerin açılmamış da. Sen gel bize takıl, biz senin gözlerini açalım. Hiç eczane torbasından denize gidip denizde kız bulunur mu be? Kızın geleceğini vereceğini varsa da gönlünü sana vermez. Eczane torbasını. Allah'ım yarabbim be ya. Yapmasan öyle be Mustafa be. Evet, graniti futbol sahasının yanında demiş Duran abi tezgah. Graniti futbol sahasının yanında tezgah. Emirhan'ın tezgahı. Karpuzlar kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Sulu sulu sulu sulu.
1: Seveceksin alemen ismet olsun bebeğim. Benden deli seveceksin seveceksin.
0: Emirhan, kızanlara söyle sen de öyle yap. Yanarken üstünüzü çıkartın. Ameli yanınız olmasın. Sonra benden denize menize gitmeye kalkarsanız. Ben öyle kızanlarla denize gitmem. Aa, diyecekler Gürkan Nersinoğlu'nun arkadaşlarına bak, diyecekler amele yanıklı. O yüzden çıplak yanın. Tamam mı? Güneşe çıkın, güneş kremi sürün yalnız her yeriniz, her yerinizde. Mehmet Nazif abi günaydın sahillerden demiş. Kendi halcazinde takılı yapacağız da. Dün sordun neredesin dedim, hangi sahildesin dedim, burada mısın dedim, tatile mi geldin dedim, cevap vermedi. Şimdi günaydın sahillerden demiş. Günaydın, günaydın sahillere. Gratini, graniti dil demiş Erdem. Gratini, Türkçesini söyleseniz de şunun ben

yolları da. Ve bugün Satıköy'leri çok sevdiğim için bir haftaya özel karpuzların kilosunu 34 liraya koydum. Anlama rey. Bir haftaya özel, Satıköy'lilere özel, Emirhan'ın karpuzları 34 lepte. Tam saat 10'da satışa hazır olacak. Herkesi bekliyorum, özellikle Satıköy'lileri. Sadece o tezgah özel ama demiş. Satıköy tezgahına özel. Karpuzun kilogram fiyatı 34 lepte. 34 lepte. 34 lepte. 34 lepte. 34 lepte. Biz burada 50 lepte almış anam bir karpuz. Kızanım dedi, Mümin'den aldım dedi. Mümin diye bir pazarcı var. Mümin'den aldım. Kaça aldın bana dedim. 50 lepta dedi. Vay banacım dedim. Çok pahalıya dedim. 50 lepta dedim. O kadar be kızanım dedi. Tamam keselim bakalım. Günden nasıl çıkacak? Ya. Uncar Sara. Uncar Sara mı? Urcan Hisar. Urcan Hisar'dır o gratini. Uncar Sara ne ben? Urcan Hisar Türkçesi. Demiş Ahmet. Urcan Hisar. Urcan Hisar gratini. Orada gölgede. Sadece Satıköy tezgahına özel... Karpuzun kilogram fiyatı kütür kütür kütür kütür kütür kütür karpuz. Benim gibi karpuzlar kütür kütür. İçi geçmiş değil. Kütür kütür sulu sulu 34 lepta kilogram fiyatı.

0: gelmiş kemere.
1: Benim kırmamı görsün kız, kız kendi gelecek. İşaret yapacağım kırmanın üstünde, öpüşenleri göstereceğim demiş Mustafa. Çek bakayım bu kırmanın fotoğrafını, hadi bana, çok merak ettim bu kırmayı. Nasıl kırma bile bu be? Amca söyle Halil abi. Gökhan, Gökhan sen de çok felasın. İrcan Hisar veya kimi, bizim yaşlı kesin İrcan Saray'da telaffuz eden var demiş. Hasan Kaşıkçı abim, İrcan Hisar ya da İrcan Saray.

Onun iyi gel bende. Geliyorum vahşi erken. 400 sonra oradayım demiş. Eliz. Ama zaten Yunanistan'da IP Yunanistan IP'si. Neredesin 400 sonra? Bunlar beni havada karada kapacaklar. Allah bile. Koruma sayımı fazlalaşma, arttırmam lazım. Arttırmam lazım koruma sayımı.

Onun ya mücevher halk kuyumculuk dükkanları sıraladı. Mücevher halk kuyumculuk Edirne'de. Yan taraftan Sinan Pırlanta'yı açtı. Onun yanına da döviz bürosu açtı. Normal her şey döviz alım satım işlemleri yapıyorlar en iyi fiyatlarla. Edirne'de döviz bürosunun açılışı da yapıldı. Geçen akşam Aykut'la konuştuk. Bile abi dedi onu da anons eder misin dedi. Dedim ederim ama dedim fiyatı dahil ederim. Üç tane dükkanı dedim bir fiyatı yapacak ayrımız yok dedim. İyi dedi Aykut Saygın ve ekibi. Edirne'nin saygın esnaflarından yılların esnafı babadan gelen kuyumculuk işlemleri şimdi yeni döviz bürosuyla Edirne'de Sarışlar Caddesi 32-33-34 numaralı ya da 30-31-32 numaralarda işte yan yana dükkanlar tam İş Bankası'nın karşısında Şiki Şiki ve Baba Aynı Aynı Yaba size hizmet veriyorlar sevgili dostlar. Günaydın Gürkan abi demiş Ömer Hüseyin. Vay anacığım ne güzel buzağcık. Ne güzel bu buzağcık günaydın fotoğrafı yapayım mı? Vay günaydın. Bu bekarlar meselesi için çok sponsor olacak olanlar mutlaka çok vardır. Bilhassa bekarların yakınları ve arkadaşları geceden itibaren hemen sponsor olurlar demiş Hasan abi. Biz bunu ayrı bir program olarak gece saatlerinde yapalım Hasan Kaşıkçı abi. Bunu akşam programı yapalım bu şey işini, bu kız bulma işini, listeler falan oluşturalım.

0: Dün Recep'le, Recep'i tanıyordum. Recep'in annesiyle tanıştık. Recep'in babasıyla tanıştık. Demin de söyledim, Recep bilmiyorum yeni açtığı radyoyu. Recep gerçekten bütün gece boru açıyormuş. Çünkü tavernaların, klapların gider boruları gece tıkanınca ne yapsınlar? Recep'i arıyorlarmış. Kolay gelsin. Annene babana sevgiler, çok mutlu oldum tanıştığımız için.
1: Yarın bak geriye bak.
0: Hilmi Şerif, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: sene karpuz yemem bir kevra ya. Eve gittiğinden yollayacağım aga, şimdi mayo almaya gideyim. Nasıl mayo alayım diyor Mustafa. İpli olanlardan arkadaşım, ondan çok moda. İpli mayolar çok moda. Mikonos'ta giyilenlerden.
1: Şiki şiki baba.
2: Şiki şiki baba.
1: Aynı aynı yaba.
0: Gürkan, Zafer'cim seni unutmuşum. Günaydın Gürkan abi, yayınlar kesene bereket, köfteler senden olduğuna çok güzeldi. Gürkan abi beni unuttun demiş Zafer. Nasıl yani? Sana köfte verdiler, bunlar Gürkan abinden mi dediler? Para kazanmak isteyen tırları alıp gelsin. Ben yollayacağım Hollanda'ya, uygun fiyata diyor Emirhan.

0: Güldem ablama dedim, bunlar Gürkan abimden hediye. Tamam dedi diyor Zafer. Ha, seni korudan seni. Sen de bak beni dinledin, nereden belli. Seni korudan seni. Sen internetçini görürsen kutuları takarken ilk önce bana haber ver, tamam mı? Onların aptal kukuçuklarında kovalı oradan yuva yapmışlar internetin tellerine. Eskiden telgrafın tellerini yaparlardı yuvaları, şimdi internetin tellerini yapıyorlar. Hınzırın aptal kukuşçukları ya. Kumrular kadar aptal serseri bir hayvan yok. 5 tane dalı bir araya koyuyorlar. Haydi yumurtlayalarlık diye. O yumurta ondan sonra yere düşüyor. Ya beyinsiz bunlar, beyinsiz. Beyinsiz bu kukuşçuklar. Hatta bu kadar beyin yok. Ama sen baksana yan tarafta kırlangıçlar ne güzel yuvalar yapıyorlar. Sen örnek alsana başka kuşları, kırlangıçları, mırlangıçları. Onlar hayvan kuşları ya. Sen ondan bir adı vermesini kaldırmasın ya kumrularını. Evet.
1: Gustaro Sulleo.
0: Gustaro Sulleo. Pop pop pop pop pop. Haşim'e çok teşekkür ederim. Evdim her türlü alüminyum demir dodama işleri. Alu PVC, PVC işleri. Balkon demirleri. Demir işleri. 25 yıllık tecrübeli Haşim. Gümüşhane'de Angeliz'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğun yerde hizmetinizde. 25 yıllık tecrübe. Sonnur. Sonnur çok güzel binalar yapıyor. Sonnur çok güzel binalara imzasını atıyor. Sonnur'un yaptığı binalarda kalite ve lüks ön plana çıkıyor. İdadiye İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler ve 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler, satılık. Projelerinde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler Sonnur'a başvurabilirler. Mimar mühendis Sonnur Ali. Zaten Gümüşhane'de de herkes Sonnur'u biliyor sevgili dostlarım. Hisar Kuru Kahve. Bugün cumartesi. Mis gibi harika kuru kahve için Hisar'ı seçin sevgili dostlarım. Hisar Kuru Kahve. Bu işte yeni değil, eski. Hisar Kuru Kahve. Aynı zamanda ikramlıklarla da sizlere Sirkeli'den sonra şimdi Gümüşhane'de. İki şubesi var bir Sirkeli'de, bir de Gümüşhane'de. Enes Şerif'in olduğu yerde. Mis gibi kuru kahve, ikramlıklar, kuru yemişler. Etkinlikleriniz için, düğünleriniz için çok güzel kuru yemiş paketleri hazırlıyorlar. Çok uygun fiyata. Gidin onlarla konuşun, görüşün. Piroz Bankası'ndan dönün, büyük parkeye doğru giderken sağ tarafta Hisar Kuru Kahve'nin kuru kahvelerini mutlaka deneyin sevgili dostlarım. Mutlaka deneyin. Boya işinde Eray Harbası Yalınlı'da ekibiyle beraber hizmet veriyor. Yalınlı'da derken Yalınlı'da çok durmuyor. Çünkü taş yüzde orada burada her yerde boya işleri var. Eray'a çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı söz verdiği zamanda gelip söz verdiği zamanda uygun fiyata çalışıyor. Eray Harbaz ve ekibi. Konstantinu. Saranda Ogdon'da Eftan Kronya Konstantinu. Reçeller için Konstantinu. Şeker hastalarının şekerini çıkarmayan helvalar için Konstantinu. Sucuk lokum için Konstantinu. Kuru yemişler için Konstantinu. Leblebiler için Konstantinu. Hüseyin Aga'nın ürettiği çikolatalı, portakallı, sade, 12 salyası tahinler için Konstantinu sevgili dostlar. Konstantinu. Ve her derde deva olan bir butik var. Aman bir butik demişim. Bir büro var. Deva o büronun adı. Deva Danışmanlık Merkezi, Deva Sigorta Bürosu. Her türlü sigortalar, araç açma kapama işlemleri, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papazimo 37'de Şapçı'da Espressionist'in yanında iki kız kardeş Merve ve Ezgi kardeşlere çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Hasan Hijyen Servis, Batı Trakya'nın hijyeni için, uygun fiyat için, ilaçlama işlemleri için. Hasan'ı seçin. Gümüşhane ve Eskişehir Hijyen Servis. Sineklerden uzak, yılanlardan uzak, böceklerden, kaçırıcılardan uzak bir hayat için Hasan'ı mutlaka seçin. Tam karşısında Fatih var. Eğer lappa mı Fatih Nagustar Merepen ya? Dün Fatih'i gördüm ama o beni görmedi. Arkadan gördüm onu, arabaya bindi gitti. Toyota'sına bindi gitti Fatih, bindin gittin görmedim, bağırdım arkandan Fatih, Fatih diye, duymadın beni Fatih. Fatih kolay gelsin. Fatih de Aslan'la karşı karşıya kumaş kaplama işleri, döşeme işleri, koltuk üretimi, arabaların tavan kaplamaları, arabaların kumaş değişimi. Fatih sevgili dostlarım. En asulü napa mesti korifi, korifi bugünlerde full, dop dolu. iğne atsan yere düşmüyor. Çünkü Korifi'nin lezzetini, Korifi'nin köftelerini ve Korifi'nin o muhteşem ortamını herkes çok seviyor. Cumartesi, pazar, hafta sonları, cuma, cumartesi akşamları çevirmesini, güvecini, ciğer sarmasını harika bayılıyor. Korifi, Bulatköy'ün gururu sevgili dostlarım. Ve yine Şapçı'ya gidelim. Şapçı'da pembe düşler diyelim. Pembe düşler süsleme alanında her şey. Kına nişansı, söz ve özel günler için her şey. Kapı süsleri, mekandan veda ürünleri, her şeyi pembe düşler. Pembe düşler Marnaki 4'te Şapçı'da. Düğün nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelikler Ayşe Hanım'da. Pembe düşlere çok teşekkür ediyorum. Programa yaptık katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Pembe düşler ve kuru kahveci Nihat da orada. 48 yıllık tecrübeyle tüm ekibe günaydınlar. Hakan'a günaydınlar. Herkese günaydınlar. Hakan'ın ailesine, annesine, babasına günaydınlar. Eşine günaydınlar. Kuru Kahveci Nihat 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor. Seçkin bakkal ve marketlerde bulabiliyorsunuz. Kuru Kahveci Nihat'ın kuru kahvelerini Karaçanlar'da. Hasan'ın marketinde de bulabiliyorsunuz. Ve Kuru Kahveci Nihat'ta tabii ki her türlü ikramlıkları da buluyorsunuz. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Senden öğreneyim Gürkan abi bu kurnazlıkları demiş. Zafer yaşa. Meşhur ablam günaydın demiş. Meşhur Ercan. Senemi sen mi yetiştirdin? Benim ona erkek arkadaşım hakkında söylediklerimi sen yetiştirmişsin. Niye öyle yapıyorsun bana Meşhur abla sen? Ha? Kırlangıçlar normal ev yapıyorlar Gürkan abi. Guguşçuklar prokata yapıyor demiş. Tayju. Benim gibi o kadar tembel hayvanlar. 3-5 tane dal parçası, 1-2 tane tel buluyorlar. Ha bakalım 2 tane yumurta. Daha gelmedi mi internetçiler diyor Ahmet. Bugün kimse görünmedi bu sabah. Daha görünmedi kimse. Girip çıkıyorlar. Burada bir tane dubka var, bir delik var. O delikten girip çıkıyorlar, girip çıkıyorlar, girip çıkıyorlar aylardan beri. Ortada bir şey yok. Biz belki öylesine konuşuyoruz ama hakikaten zamana ve gelecekteki gençliğin en büyük problemlerinden birisi evlilik olacak. Ne demiş atalarımız? Yalnızlık Allah'a mahsustur. Bir de nikahta keramet var. Bol bol sevap kazandırır. Bu iş herkes tarafından övgü ve onay alır diye düşünüyorum ve sözlerimi burada sonlandırmak istiyorum. Bugün yine bayağı bir baş ağrısı oldum. İyi programlar yine tekrar ediyorum. Sürçülisan ettiysem affola. Selamlar saygılar kardeşlerim demiş Hasan abi. Estağfurullah ne demek. Ne güzel bilgiler veriyorsun bizlere. Ne güzel tavsiyede bulunuyorsun gençlere. Benim gibi gençlere.

et Allah'a sıralı, Allah herkese sıralı ölüm nasip kısmet etsin inşallah. İnşallah. Ve Özkan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmetinizde. Özkan Mehmet Özcan bu işin ustası. Özkan Mehmet Özcan Prokat evlerde, prefabrik konteynerlarda da öncü. Ve bu konteynerları tabii ki şeylerle yapıyorlar, panellerle yapıyorlar. Bu panellerde sevgili dostlarım Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar, iddialıyız diyorlar. Yastıköy Yalancı yolunda. Gidin ziyaret edin, gezin, görün efendim. Gidin ziyaret edin, gezin, görün. Gustaris, gustar mi, gustar zomaste, gustar ne, gustar zomaste, gustar mı? Gustar o. Hasan Reşit Mustafa'ya süre kessin. Kessin kıllarını öyle gitsin Fener'e. Yoksa kızlar kaçar ondan, öcü geldi diye demiş Hasan. İşin Reşit niye bu kadar Mustafa kıllı mı? Kiryaç Kosmi Çotakis. El are Xadelfe demiş. El are Xadelfe. Dikkat me potesan yüksüme toköprüs tuhaftu. Stunarlık ve potesan yüksü geyfire. Xadelfe. Xadelfe uzmuyun o giriyoruz Mütçotakis. El are giriyor Mütçotakis. Gürkan yolda niye kaykı karı gibi yürüyorsun demiş mavi sendelli. Kaykı karı ne demek be? Ben yolda yürümeyeyim ki para havalandım. Sen ne zaman gördün beni yürürken? Gürkan abi dün yedim mangalın yanında çok acı biber. Bu akşam arka motor karıştırdı sularla yağları. Hep termokasya kaldırdı. Piston düştü aşağıya. Tuvalette volkan patlaması oldu. Zor kalktım ayağa demiş Hüseyin Mehmet. Elektrolit arkadaşım git eczaneye. İshalden dolayı elektrolitlerim, elektrolitlerine bütün şeylerin düşmüştür. Git eczaneden neydi onun adı? Dur hemen ben sana tavsiyede bulunacağım. Malboro mu? Alboro mu? Neydi onun adı be?

Almora Plus al. Sefakenaken. Sudan karıştır iç. Tamam mı? Almora Plus. Yoksa mağazanla gidersin vallahi bile bu sıcaklarda. Hık der gidersin öteki dünyaya. Günaydın abim, hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta sonu olsun. Akşam Kavala'daydım. Abi çok güzel demiş İlyas. Ne yapalım, biz alışık olduğumuz için bize pek güzel gelmiyor. Hep aynı yerler, hep aynı şeyler. Öf. Hep aynı şeyler. Azıcık Kefalonya taraflarına, Zakinos taraflarına gitmek lazım. Senin yayında söyledim. Ben niye söyleyeyim? Hem ben seni mi görmedim demiş Meşhur ablam. Kim söylemiş, kim yetiştirmiş acaba? He? Bana parmağını salladı. Sor, bittin sen dedi bana. Bittin dedi sen dedi. Parmak salladı bana akşam. Mehmet Kara kardeş, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, bugün kanal temizliği yapıyorum demiş Cemal. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Çok iş yapıyorsun, çok sandalye mandalya kiralıyorsun. Sponsorluk parasını, ücretini ikiye çıkaracağım. İkiye katlayacağım. Olmaz böyle, olmaya böyle, olmaya böyle, olmaya.

Tekin ciddi. Ne oldu ya gene be? Nerelerdesin sen? Nerelerde tatildesin be Tekin be? Ha? Seni mahvken seni. Seni mahvken Tekin seni ya.

Ben aşkım. Santıköy tezgahında gratini girişine taşıdı. Ağacın altına taşıdı tezgah biraz daha öteye. Emirhan. Emirhan'ın karpuzlarının kilogram fiyatı bir hafta boyunca sadece o tezgah özel 34 lepta kilogram fiyatı. 34 lepta. Ayşe Abla'ya günaydınlar. Dükkan köşe. Esnaf Ayşe. Süslemeci Ayşe. Hüseyin Aga'nın olduğu yerde. Devlet olduğunun olduğu yerde. 1984 yılından beri süsleme alanında fark yaratıyor. HSK Hüseyin Aspat Yastıköy'de araba kiralama. İkinci el arabalar. Minibüsleri var. 9 kişilik. Havaalanına getirsin götürsün sizi. Şoförüyle beraber. Şoförlerden bir tanesi de Fikret abi. HSK'sa da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar dinliyorsa. Ambrosia Trans taşımacılık alanında fark yaratıyoruz diyor. Ambrosia Trans sevgili dostlarım. Ambrosia Trans taşıma işleri yapıyor. Eşya taşıyor, palet taşıyor, araba bile taşıyor biliyor tırlarıyla. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden de Yunanistan'a her türlü taşımacılık işleri yapıyor. Traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. İkinci el, birinci el traktörler. Efendim Mesut'ta. Harika fiyatlar Mesut'ta. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi ki bu traktörleri 2 yılda indirim, 2 yılda taksit yapabiliyor. Türkiye'den kabinler getiriyor. Tarım aletlerinin, sulama beklerinin, karoların tamirini yapıyor. Mesut Kalibera dinliyorsa, Mesut günaydın dinliyorsa, Mesut Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Aegean mono yazıyor İmeres Akomi Eos Saranda Tekato Ektosisi Olistis Sisis Endos Eladas Aegean. Bir yere gideyim bari madem %40 indirim var. Nereye gitsem acaba? Bu ne pahalı peki ya?

Serdar ve ekibim Gümüşçin Kozmuyolu 1. kilometrede hizmetinizde. Serdar ve ekibi sevgili dostlarım. Koltuk üretimi, pergola üretimi, koltukların kumaş kaplamaları, tenteler, güneşlikler, jel kaplamalar. Serdar ve ekibi çalışıyorlarsa bugün kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Motoclass, klas işler, ikinci el motorlar, birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler, motoclasslar. Motoclass, Kozluk Epe'de hizmetinizde. Motoclass, stil bayi, her türlü alet ve edevat, odun kesme, ot biçme makineleri, çim biçme makineleri, eskisini getirin, yenisiyle değiştirsinler, uygun fiyata versinler sizlere. Motoclass'a günaydınlar, Motoclass'a günaydınlar. Ali Molla Molla Ali, autokinesi. Kolay gelsin Ali dinliyorsa. Otomatik vitesli arabaları var ehliyet almak için. Kamyon ehliyeti, otobüs ehliyeti, tır ehliyeti. 8 ortak onlar. I love Komotini, I love Ali Molla, I love, I love autokinesi. Faik Şekerci günaydınlar adaşıma. Adaşıma bir abi sıcaktır çalar mısın please demiş. Olsun Faik Şekerci çalarız yavrum. Yaparız hepsi olur, hepsi olacak, hepsi olacak. Haydi dostum. Günaydın Gürkan'ı yayınlar derim demiş Bari. Günaydın. Günaydın çalışıyor musunuz? Günaydınlar. Veston Afro arabanızı evden alsın, evinize bıraksın. İçini ve dışını sadece 18 euroya yıkasın. Ston Afro'ya gidin. Çok memnun kalacaksınız. Ston Afro Gümüşçine'de. Ston Afro olarak Instagram'da bulun. Telefon numaralarını görün. Ve hemen sevgili dostlarım arayın. Aracınızı evden alıp evinize bıraksınlar. İşlerinden alıp işlerinize bıraksınlar. Temizlesinler. Ha ben gideceğim orada bekleyeceğim oturacağım. Asmanın altında, üzümlerin altında diyorsanız gidin oturun. Siz bilirsiniz kahve de ısmarlarlar belki size. Ston Afro, Özcan ve Vedat. Ston Afro, Sarıca yolunda. Tren yolunu geçiyorsunuz, ilerliyorsunuz. İleride solda mezarlık var. Mezarlığı geçince hemen sol tarafta göreceksiniz Ston Afro'yu. Instagram'da tekrar ediyorum. Ston Afro.

Anam istira isteyim. Anam istira isteyim. Getirin bana anam istirayı. Gürkan Hanım'ın reklamını yaptığın turun adı neydi demiş Gülsüm ablam. İskeç'te Master Travel. Master Travel Cengiz. Tur şirketi değil mi? Hani Bursa'ya falan gidiyorlar. Aman İstanbul'a. Saat 10.30'da 20 euroya.

onu soruyorsun değil mi Gülsüm abla? Anam ister isteyim. Yanayım burada yanayım. Param olsa alacağım, param yok. Günaydın Gürkan abi. Yeni güne sağlık, huzur ve güzel bir tebessümle başlayalım. Kefalonya'dan yükselen güzel müzikler tüm dinleyicilere umut ve neşe getirsin. Canım kızım Nilay için de güzel bir şarkı çalar mısın? Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim demiş Berkay Nilay. Kefalonya'da olan kim? Berkay. Kim Kefalonya'da? Nerede yükseliyor müzikler? Argostoli tarafından mı yükseliyor? Asos'tan mı? Abi sıcaktır. Geldik buraya. Anam istira isteyeyim. Anam istira. Selo anam istira. Oh ki annem istira. Anam istira selo. Biçeyim sana. Lambır lambır. Evet çalışıyoruz, cumartesi öğlen 2'ye kadar açıyoruz demiş. Eskiden çalışmazdınız o yüzden dedim bari. Şimdi yaz olunca iş çok oluyor herhalde. Evet. Haydi devam edelim. Haydi devam edelim. Haydi bakalım Şener'e günaydınlar. Akustik Akyan'da komutanı Şener. Honda Center karşısındaki yolda 2531-0-27 numaralı telefonda. Kulağı az duyanlar, kulağı az işitenler hep Şener'e gidiyorlar. Şener. Şener İskeçe'de. Zara Kestin karşısında Şener sevgili dostlarım. Ve Kendo İlikay Piptopiyaz. Yeni yolda 48 numarada evgeler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye malı tuvaletler. Gardıroplarınızın içine, dolaplarınızın içine çeşitli mekanizmalar. Kendro'da. Kendro'da kapı kulpları. Kendro'da Hüseyin Bey ve ekibinde. Ama Hüseyin Bey nereden çıktı ve Oktay Bey? Kendro. Günaydın, ne oldu sesine demiş Alimoğlu. İçine kaçtı. Sesim içine kaçtı. Soğuk suya girince öyle oluyor, içine kaçıyor benim sesim. Sana olmuyor mu? Soğuk suya girdim.

0: Samir. Yaşa be. Yaşa be, günaydın be. Melek vatansever Bursa'ya günaydınlar. Yunanistan içinde de turlar düzenliyor. Paketler var. Gezi paketleri var. Her şey yapıyor Gülsüm abla. Master Travel. Facebook'ta bulamadın herhalde, sayfaları yok. İstersen ben sana Cengiz'in telefonunu vereyim. Ya da buraya gelince git kendin konuş. Ne bileyim. Batı Trakya'nın bir numaralı kaynakçısı. Çabuk erkenden pembe hapını al. Çabuk demiş Leblebi Hüseyin Agam. Niye, ne oldu ki, ne dedim? Sesine ne oldu dedi. Sesin içime kaçtı. İçine kaçtı. Galimera Proedre demiş. Ahmet Osman. Nasılsın be Ahmet?
1: Almayacak mı? Söz
0: ver. Ama teker teker gelin, karıştırıyor mesajlar, birbirine giriyor. Batı Trakya'nın bir numaralı kaynakçısı Adem abimle yapıştır yaz bu sabah demiş Ahmet. Yapıştır. Yapıştır. Batı Trakya'nın bir numaralı kaynakçısı döktürü döktürü döktürü döktürü. Çektir çektir çektir çektir. Yapıştır. Sağlam yapıştır. Döktürü döktürü döktürü döktürü. Döktürü döktürü döktürü döktürü. Sıra bastırı bastırı aile durmuşum. Gülsüm abla, sen ne zaman geliyorsun? Dün anam soruyor, Gülsüm abla nerede diye. Dedim ne bileyim, ne, Almanya'da. Ne zaman geliyor diyor. Dedim bilmeyen dedim.
1: Fotosender DJ'lerinden. DJ Pekmi'den şaman. Kaç para bu Pekmi?
0: Güne yapabileceğin mi demiş, tırlan demiş. Geri geri demiş Ali Molla. Ama ben arabadan geri geri yapamıyorum. Tırlan nasıl yapacak geri geri? Ha?
1: Bastırı bastırı bastırı bastırı. Etekleri dektiri dektiri dektiri. İnekleriyim var. Buzağlarım var.
0: Kim o tırı kullanan yoksa Ali şey mi? Postolen Afton. Timo mu?
1: Vermeyeceğim. Söz vermişti. Vallahi satmayacağım. Kalleş dünya, kalleş dünya.
0: Kalleş dünya, kolleş dünya. Kalleş dünya, kolleş dünya. Kalleş dünya, kolleş dünya.
1: Bastırı

0: Gülsüm abla, aradığında Gürkan'dan duydum da, iyi mi? Ha, reklam işe yarıyor desinler de devam etsinler. Gürkan de çok dinleniyor buralarda de. Herkes onu dinliyor de. Az çık öv beni aradığında.
1: Pızağlarım var. Tüfelerim var.
0: Annem stres diyeyim. Annem stres diyeyim. Haksız mıyım Tanju?
1: Söz vermiştim. Sözümü geri aldım.
0: Elif Karaosman benim diyetisyenim. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiniz, size de verdirsin. Kilo almak isteyenleri aldırsın. Hastalıklarda beslenme tedavisi. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Elif Karaosman. Halk Okulu 3 numarada. Eski mahkeme binasının arkasında. Sevgili dostlar, anamistir isteyen varsa bana yazsın. Evet, şuradan şuraya.
2: Bu videom gözün emine emin getir bana anam istirayı, ölüyüm. Ölüyüm, terler suratımdan akıyor. Getir anam istirayı çocuğum, yapma böyle. Verdirtirme insanlara para, günahçan varsın de kaç tane. Getir, sor musun benim elimde avucumda para var mı alayım? Hadi. Getir anam istirayı, ölüyüm burada. Bu videoyu Ömer görür görmez hemen getiresin bana.
0: Lan Samet. Sen benden başak mı geçiyorsun Samet?
3: Ha?
0: Bana burada anam istire lazım. O büyük olanlardan. Sanayi tipi. Hani bir de şey üfürüye. Su. Ha? Onlardan lazım. Samet sen gene dalga geçiyorsun agandan. Vallahi billahi. Samet duyuyor musun beni?

Çok haklısın bence demiş Tanju.

0: Samet. Anlaşamıyor seninle. Sıcak çok fena yapıyor insanı. Başına vuruyor insanı. Anam istira istiyem. Anam istira, ama param da yok. Yapma bari. Bir defa arabayla geri yapmayı denedi. Lidl'ın yarı demirlerini sakatladı. Ha günaydın demiş Mike Tuzlacı. Vallahi haksız da değil. Geri yapamıyorum. Hep ileri gideyim ben arabalar. Geri yapma hata öğrenemedim. Yani bizim ailede var öyle bir problem. Selim dedi var hiç. Selim'e laf söylemeyeyim yoksa kızan bana suikast düzenleyecek. Kızan beni dün korktu. İlk defa öyle gördüm Selim'i. Bana bir parmak salladı, bir el salladı, bir bağırdı bana. Sen bittin dedi. Sen bittin dedi. Vay sen ya. Vay.
1: Lala engel oldu. Otobüse bin.

0: gittiniz?
1: Bugün denize gideceğim, gelecek mi diyor Oğuz Mehmet. Mustafa gibi kırman var mı? Kızdan çocuk öpüşeyim o kırmanın üstünde. He? Varsa gelirim. Parayan olmayınca beni çağırıyorsun. Serdar gelmeyecek galiba denize bugün. Ha Serdar? Mustafa olmazsa gelirim. Mustafa'nın olduğu hiçbir yere gelmem. Dedenize gelirim ne bir şey. Mustafa'yı çekmen kafa lazım. Günaydın Gürkan abi, ne yaparsın, iyi misin demiş Utku. Abi ne yapar, sıcaktır. Pervane isteyeyim, anam istira isteyeyim. Anam istira. Utku. Günaydın abi, bu Tanju da sana hep hak veriyor demiş Ekrem Sakallı. Niye sen vermiyorsun bana hak? Nurten ablam günaydın.

0: Celal Mustafa günaydın, iyi yayınlar. Gürkan Bey Madrid'den selamlar demiş. Selamlar Celal abi, selamlar Celal abi, selamlar Celal abi.
1: Abi sıcaktır, geldi bura.
0: Neredesin sen demiş Utku, ben tatildeyim, gene tatile gittim. Ya ben Haşim abin gibi fakir değilim. Tatilden tatile, tatilden tatile geziyor. Teşhine Mikonos'tan yayın yapıyorum. Mikonos'tayım. Abi sıcak diye gel, sıcaktır geldim Mikonos'a, soğuk. Bir sular soğuk, bir soğuk su, bir soğuk sular. Bir görsen Utku nasıl soğuk sular. Bir görsen nasıl soğuk sular arkadaşım. Sıcaktır geldim buraya. Geldim Mikonos'a, Mikonos'a geldim. Mikonos'a. Ekrem abim de haklı bu konuda demiş Tanju. Sen de Nasrettin Hoca gibisin. Herkes haklı. Sen de ne politik oyun, çok politika oyun. Çok politika yapıyorsun, çok politika. Trakya Mobilya'ya günaydınlar. Ferişte'ye günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar. Ana binada dinleyenlere günaydınlar. Trakya Mobilya'nın teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Gidin, gezin, görün. Prefabrik ev sektöründe de fark yaratıyor Trakya Mobilya. Ana binası Şapçı çıkışında. Bekirköy'den sonra İlaç Fabrikası'nın karşısında biliyorsunuz. Gümüşhane'deki şubesi de. Konsolosluğun arka sokağında. Marinaki 8'de. Trakya Mobilya. Sesli okuma sesin travesti gibi çıkıyor bugün demiş. Bir dostum. Niye benden siz şey yapıyorsunuz be? Ne var sesimde be? Niye benim moralimi bozmaya çalışıyorsunuz siz be? Sensin travesti. Sensin travesti. Dedene travesti olur ya. Zürefa gibi travesti. Zürefa seni. Bak bana çok maniye gitmeye başladı sen son günlerde.

normal sesin ne isteyeler ki ne demiş Ahmet. Mahsus yapıyorlar. Mahsus. Dos mu agapim apopse. Dos mu agapim apopse. Diye bir şarkı varmış. Onu çal diyor. Erdal Bayram. Dos mu agapim apopse. Ti. Ti seni.

Allo denen defo. Burada benim görmediğim bir mesaj varmış. Efendim şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya dokunalım. Ne demişler bana burada? Gürkan merhaba, nasılsın? Ben Hasan Çelebiköy'den. Ben 20 yıldır Hollanda'da çalışıyorum. Şu an tatile geldim, Yunanistan'dayım. Ve haftaya patronlarım buraya ziyarete gelecek. İş ilanı verecekler ve bazı çalışanlardan senin adını duymuşlar. Benden rica ettiler, haftaya bir randevu ayarlayabilir misin? Bir görüşüp konuşalım. Reklam yapmak için dediler. Ben de tamam dedim, o yüzden rahatsız ettim demiş. Ben şimdi gördüm onu. Ayın 7'sinde yazmışsınız bana. Efta iulio. Iulios iunios. Ana çok güzel zaman geçmiş. Iulios. Iunios iulios. 7-14. Accept yapayım. Yazayım. Ayıp olmasın.

Dinledikçe sesin hakikaten biraz kaçık demiş Ahmet. Benim akıllım kaçık, sesim kaçık olsun. Üşümüşüm be ya. Klima açık yatıyoruz bütün gece. Allah Allah.

0: Ali dedi sana öyle yaz diye, değil mi? Hızır'ın Ali'sini ya. Ali ile Timuçin el ele vermişler. Beni delirtmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bak Timuçin gene ne yollamış. Bak bak ne yollamış Timuçin, bak bak bak.
1: Geçti.
0: Bak bak bak ne yollamış bak.
1: Belediye anons geçti. Tarihi geçmiş kaşarları topluyorlarmış. Aldılar mı seni?

0: Bak, bak dedi ya bak. Terbiyesiz utanmaz eşek herif. Eşek diyor. Eşek. Eşek. Gustavo. Eşeğini ya. Gustavo. Rosalind. Rosalind butikte %30, %40'a varan indirimler var. Efendim tesettür giyimde %50 indirim var. Abi elbiseler, kombinler, farklı renkli ve modellerde çok güzel günlük elbiseler var. Yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Ayrıca tesettür giyimde de dediğimiz gibi %50 indirim. Dimokrito bir de güncelde Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde The Espressones'in yanında rosalind.butik.com.tr DJ Stelios internet adresi Gustavo Moromus Leo Gustavo Lagana Ella Haydi Pamisto Lagana Olimazi Olimazi Pamisto Lagana Ella Gorimu kahvaltıyı çok severim. Tatile gidince en bayıldığım şey dışarıda kahvaltı yemektir. Ya da otelde işte her şeyi dahil otele giderseniz kahvaltı ya da işte sadece kahvaltı dahil otele giderseniz böyle al sabahleyin ben tatildeyken şunu yaparım İngilizler gibi çayımı alırım azıcık içine süt katarım sizi siyah kara çayın içine süt kattınız mı deneyin çok güzel oluyor muhteşem oluyor ben tatilde yapıyorum onu sadece La Bottega del Caffè'de size 3 tane benzersiz kahvaltı menüsü sunuyor her gün sevgili dostlarım Gümüşleri Mehmet'in yeri Scala Potamyas'ta ayrıca kruasanlar börekler pizzalar krepler gün boyunca açık muhteşem kahve çeşitleri ve tatlılarla La Bottega del Caffè Scala Potamyas'ta just one street away from the beach Scala Potamyas'ta hemen sahilden bir sokak arkada sizin hizmetinizde isteyene telefonu da verebilirim. Just one street away from the beach, La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè, Toyota Yuanidis. Toyota Yuanidis. Yeni RAV4 geldi. 2026 model RAV Tessara. RAV4'ü görmek isteyenler Yuanidis'e gitsinler Gümüşlü'ne de. Efendim orada gelin gibi rengi de muhteşem bir RAV4 var. Uygun ödeme koşullarıyla RAV4 sahibi olabilirsiniz. Gidin Toyota Yuanidis'le konuşun. Size anlatsınlar efendim. Gustavo Suleo. Niye oyun oynarlar? Oyunu oynayanlar senin demiş Ahmet. Oynayacak başka şeyleri yok herhalde kalmadı. Benden oynuyorlar. Allah'tan belediye kapalı bugün alırlardı seni. Timo olan Ali haklı demiş Gürdal. Bereket daha faik ortalıkta demiş Alimoğlu. Ali'nin Şapçılı Ali'nin anası sana bir video çektirtti. Yollayayım mı demiş Emirhan. Kime çektirtti? Ali'ye mi? Sen Emirhan sen Ali'yle arkadaş mısın? Sen Ali'yle nereden tanışıyorsun? Bu kalem gibi. Allah'ım ya Rabbim sen. Az kalsın kalemi düşürüyordum. Yolla bakayım. Hem Ali Agam hem Timuçin Agam haklı. Çok doğru söylüyorlar demiş. Erdem Hatip İsmail. Senin var ya saçın başını yolarım bak hiç acımam sana. Senin köyde tavuk yolduğun var mı? He? Senin tavukları haşlak suya batırıp nasıl yolduklarını tüylerini biliyor musun? Öyle seni bir yolarım. Yolarım seni. Tüysüz kalırsın. Saçsız kalırsın. Seni gibi değil. Zamane kızanları Z kuşağın olacak. Ne laf dinlerler, ne laf anlarlar, ne sözden anlarlar. Hep kafalarını dikine dikine giderler. Hep kafalarını dikine giderler. Zamane kızanları. DJ Stelios. Taberna Tukozuma. Fener'de. Balık. Fener'e gidip de et yenir mi balık? Ama et isteyen et de var Stukozma'da. Stukozma Gümüşlü'nde. Hem balık isti var hem et var. Benim babaları emekliye çıktı. Kızı ve damadı işi ele aldı. Ve daha iyi daha güzelliğini yapmak için çalışıyorlar. Ondan da bana reklam verdiler. Demişler en çok dinlenen radyocu kim demişler. Herkes Gürkan demiş. Gürkan demişler. Ondan beni bulmuşlar. Bize sponsor oldular. Teşekkür ediyoruz. Stukozma. Fatih yerinizde ve Fener'de Stukozma. O iki tane yan yana ağaç var ya hani dut ağacı gibi çok gölge. Heh, o iki tane yan yana ağacın olduğu yer. Hemen zaten birisine denizin kenarına da masalar koyuyorlar. Fener'de sizlere hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Biz yol muyuz tavukları? Derisini yüzüyüm ben. Senin bıra senin tavuk kestiğin mi var sanki demiş Erdem. Dur bakayım Ali anası bana ne yollamış.
1: Şula ana.
2: Ödeceğime daha...
3: Ne Gürkan oğlum bana yardım yap Baskıdan'ım. Bak ya Merkan geldi.
2: Birazcık.
3: Hastayım diye ziyaretime. Ben senden yardım istedim. Ali'ye konuşturdum sen ama Ali hasta be kızım. Ne dediğini bilmeyeyim. Senin de hastasın. Emelkan beni iyi sorun anlattı.
2: Mehmet Bey bu arada...
1: Tamam.
3: Emelkan'la konuş.
0: Be.
3: Kaç tane hap içeyim hastayım. Ben doktora bile gidemeyim bak kızım. Para düğüm yok dedim. Evet. Hastayım yardım et bana bak kızım.
0: Güldüğüm için kusura bakma. Emirhan video çekmiş göndermiş de ablacığım sen kafana sofra bezi niye koydun? Sen kafana niye sofra bezi koydun?
1: Şura ana.
3: Gürkan oğlum.
0: Güldüğüm için kusura bakmayın. Her şeyi anlıyorum. Emirhan'dan konuşuyorum. Gerçekten gerekiyorsa bir şeyler yapmaya çalışırız da. Sen hani ben daha çok hasta olduğunu anlayayım diye mi sofra bezi koydun kafana? Abla sen kafana niye sofra bezi koydun? Seni doktora götürelim, baktıralım. Neyin var, neyin yok. Hakikaten yardım edelim. Bak Emirhan da madem ki ilgileniyor. Seni bir ilk önce bir şey yaptıralım. Bir kan testlerini falan yaptıralım. Bir check-up yaptıralım. Sigortan olmasa bile kan testlerini bedava yaptırabiliyorsun. Prona ile yaptırabiliyorsun. İlgilenelim seninle de. Kafana sofra bezi koyma. Günaydın yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet. Günaydın Mehmet'im. Günaydın baş börekçim, baş damacıncım, baş bileceğim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Market. Rıfat Marketler, kalitenin, hijyenin, uygun fiyatın, marka ürünlerin adresi. Rıfat Marketler'den çok memnun kalacaksınız. Kalıyorsunuz zaten. Rıfat Marketler de sizden memnun. Size, müşterisine, kendisine olan saygısıyla en iyisini, en güzelini yapmaya çalışan marketler zincirleri. İki marketi var şimdilik. Allah sayısını artırsın inşallah. Kozlukepir ve Kurcalı'da. Rıfat Market. Marketçilik alanında fark yaratan market. Rıfat Marketler'e çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili dostlarım, adını unuttum. Hatice ablanın gelinlik dizisinin adını unuttum. Geldi aklıma. Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. Hemen eczanenin yanında. Azınlığın ve çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. Her zevke göre gelinlikler. Canlı çiçeklerle gelin arabası süsleme, gelin buketleri, gelin masası süsleme, gelin yolu süsleme. Hatice abla her gün hizmetinizde. Öğleden salı ve perşembeleri öğleden sonra da açık. Öğleden sonra da hizmetinizde.

Gürkan Alpay'ın 8'i sizin köydeyim. Düğün var demiş Hüseyin Güllahmetoğlu. Kimin düğünü var ayın 8'inde bizim köyde? Hüseyin. Köyde mi düğün şeyde mi?

kahve. Gökmen'in tavernası. Biz çok severek gidiyoruz. Çok severek balık yiyoruz orada. Balıkları açarak pişiriyor. Büyük balıkları açıyor, ikiye bölüyor. Bir kızartıyor, bir pişiriyor. Hop hop hop hop hop hop hop. Karides. Karides sevenler. Bakın bir tereyağlı karides yapıyor. Onun güvecini de yapıyor. Peynirli, domates, tane. Ama ikisi de güzel oluyor fakat tereyağlı olan muhteşem oluyor. İçine sarımsak koyuyor, çeşitli baharatlar, otlar koyuyor. Muhteşem bir şey. Ekmeği bandıra bandıra yiyorsunuz, tabağın dibini sıyırıyorsunuz. Ahmet öyle yapıyor. Ahmet o göbeği nerede büyüttü sanıyorsunuz siz? Ahmet Osman. Ha? O göbek koyar, kolay kolay büyür mü? Benimki niye büyümüyor? Ha? Benimki yedikçe içine kaçıyor, yedikçe içine kaçıyor benim göbeğim. Gökmen Yassıköy'de, Yassıköy'ün tam merkezinde ve Yassıköy'de La Caps Cafe var. Izgara çeşitleri, et çeşitleri, İli kahve. Sabahtan akşama kadar Yassıköy dışında da paket servisi var. Kaliteli kahve, İli kahve. Ve bugün cumartesi, cumartesi akşamları kuzu eti var. Fırında kuzu var. Fırında kuzu. La Caps Cafe'de, Yassıköy'de La Caps Cafe. Doğukan'ın düğünü var ha. Doğukan'ın düğünü var. Doğru, dolma demişin. Doğukan'ın düğünü var. Tamam ya, bak unuttum ben onu. Doğukan'ın düğünü var. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ve Sinan B. Soft'a. Sinan, çok teşekkür ederiz. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu, araba kiralama, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, her türlü motorlu araçlara, her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsat ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, ev fiyatlarının sorgulanması ve ödenmesi, devlet harç bulu para bulu basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı hizmetleri. SBS Consulting and Rent-A-Car çok yakında elektronik faturanızı da ödeyebileceksiniz. Sinan Bey Soft'a, Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Sinan'a tekrar sevgiler, saygılar, kolay gelsin. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Sıcaktır, pervane istiyorum. Sıcaktır, pervane istiyorum. Sede'nin eşinin züccaciye mağazasında yazlık pervaneler var. Zaten kışın pervaneyi ne yapacaksınız? Kışın pervane mi olur? Efendim, üstelik harika fiyatlarla öğrencilere %20 indirim var. Perihom'da, İskeçe'de, pazar yerinin olduğu yerde, Tiras 3'te. Ve pervaneler, 40 watt pervane 20 euro, 90 watt pervane 38 euro, tost makinesi 750 watt 15 euro, oval güveç 13 euro 38 santim kapağıyla beraber, Perihom'da sarma makinesi 5 euro, Perihom'da, Perihom. Hah, Seden de günaydın demiş. Tam ben Perihom derken ama nereden, ne oldu mesajlara? Bak ne buldum arşivde. Sakin Sos 26 Temmuz 2020 demiş. Artlim Paşalı. 2020'de mi 21'de mi gittik biz Sakin Sos'a? Nereye gideceğiz böyle Artlim? Vay. Vay. Ben niye öyle işitmişim suratımı? Sıcakladı ben herhalde. Günaydın dostum, hayırlı programlar. Çok selamlar Perihom'dan demiş Seden. Perihom'a selamlar. Hoş geldiniz. Ali Molla'yı neden tanımayasın? Bugün sponsor değil mi demiş. Neden tanıtmayasın demiş Emre. Bugün canım Ali Molla'yı tanıtmak istemeyiz. İnşallah görüşmek kısmet olur Gürkan abi demiş Hüseyin. Sen benimle neden bu kadar görüşmek istiyorsun be kardeşim? Ama sen beni kaç kere gördün he? Ne yapacaksın tekrar görüp de?

0: Ben 100 görümlüğü alıyorum 50 euro. Beni görmek isteyenlerden benim 100 görümlülüğüm var. Sirke satıyor suratlar demiş paşalı. Dur bakayım tekrar bakayım. En çok benimki satıyor. Dur bakayım. Sen normal çekiyorsun ama senin de biraz neşen yok gibi. Dur bakayım. Mustafa Bakan'ı ya. Sen gülüyorsun.
1: Kıvırın kıvırın.
0: Başka güzel manzaralar yok mu? Ha, güldü zordan güldü Mustafa. Ben de zordan gülüyorum. Ana benim suratım inşi sirke satıyor. Kim niye kızmışımdır gene? Kesin bir şeye kızgınımdır.

Sen biliyor musun Artlim, sana söyledim mi Kefalonya'ya gittim. Kefalonya'da hani Argostoli'ye dönerken sol tarafta bir tane şey var, bir tane kahveci vardı, hani durmuştuk da kahve almıştık. Hani kızana sormuştuk, Zakynthos nasıl, hiç gittim yok demiştik. Buradaki en güzel plaj hangisi demiştik, hani kızan bilmiyorum demişti. Ha, gittim onu buldum. O kızanı buldum, o kızan büyümüş. Zaten büyüktü. Yani kaç, 25 yaşlarında vardı, şimdi 27 mi 30 olsun hadi. Ama kızan hep önüne bakardı. Bir tane bir kız vardı şeyde, bana kahve yaptı kız. Kızandan kızla o kızan sevgiliydi. Kavga yapmışlar. Kavga yaptıkları suratlarından belliydi. Kızan hep önüne bakardı, konuşamadım. Dedim şimdi bunlar, dedim araları dedim açık dedim. Ben dedim gideceğim, diyeceğim biz gelmiştik 2020'de 2021'de tanışmıştık falan filan. Ondan sonracıma buldum onları. Kız bana kahve yaptı. Ha bile tartışıyorlar çocuklar. Ha bile tartışıyorlar. Ha bile vır vır vır vır vır vır vır vır vır. Sen öyle yaptın, ben öyle yaptım. Ben oturdum oraya. Ondan sonra kız dedi, sen erkencikten de açıyor. Saat 10-11 gibi açıyorlar. Saat 2'de kapatıyorlar orası nedense. Ondan sonra ben otururken kız dedi, Seligo Clino dedi. Ama Filenada dedim, Ligo Ayara da Paro. Nasıl da sıcak, nasıl da sıcak. Tina Karno dedi, Preplaklisos Seligo dedi. Kızanın suratı sirke satıyor. Çok fena kavga yapmışlar. Ondan sonra aldım ben suyumu, kahvemi. Bindim arabaya, kaçtım gittim. Her gün oradan geçerken bakardım. Saat 10-11 gibi açıyorlar. Saat 2 gibi kapatıyorlar. Herhalde o kadar para yetiyor onlara. Bilmiyorum niye kapattıklarını. Orası ne güzel. Ağaçlar maaşlar var. Oradan orası tam yol üstü. Yani Kefalonya'nın diğer taraflarına, üstte köylere gidenler. Razat'ta da kalırdım. Razat'taya, Mazat'taya, şuraya buraya. Oradan geçiyorlar. Argostoli'ye gelenler hep oradan geçiyorlar. Onlar öyle günde birkaç saat çalışıyor. Artık aralarında ne problem vardı onu bilemiyorum. Bakalım seneye gidersem soracağım. ayrılmış olabilirler seneye. Evet, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da buraya, buradan da buraya tıklayalım. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya tıklayalım. Mikrofonu kapat da gül demiş paşalı dostum. Granit'in çıkışına geldim. 34 lepta. Çok sevdiğim Satıköy halkını bekliyorum. Ve herkese sadece bu tezgaha özel, bu fiyata, bu kalitede karpuz hiçbir yerde yok demiş Emirhan. Granit'in çıkışında sadece Satıköy tezgahına özel, sadece Satıköylere özel. Karpuz, kütür kütür kütür kütür karpuz. Kurçalı karpuzu sadece 34 lepta. Sadece 34 lepta, sadece Emirhan'ın tezgahında. Ama sen ünlüsün, ondan görüşmek isteyeyim seninle demiş Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Canım kaç kere görüşeceğim benden? Durup durup beni mi görmek isteyesin?

takılmış o maymun suratlı kızla, kızla kıza benzese. O kız ancak salak biraz o. Salak, salak canı o. Ondan öyle o. Onun gözünün açılma niyeti yok. En kaliteli kahve çekirdekleri harmanlandı. Taş değirmeninde incecik öğütüldü. Günlük tazecik üretiliyor. İçimi yumuşak, mis gibi kahve demiş Hisar Kuru Kahve. Vay vay vay canım istediniz. Efendim kahve çekirdekleri en güzel şekilde harmanlandı. Taş değirmeninde incecik öğütüldü. Günlük tazecik üretilen içimi yumuşak mis gibi kahve Hisar Kuru Kahve. Enis Şerif'in olduğu yerde bugün cumartesi Gümüşhane'de büyük park yerine giderken sağ tarafta Hisar Kuru Kahve. Ayrıca efendim çok güzel ikramlıklar da hazırlıyorlar. Düğünleriniz, etkinlikleriniz, sözleriniz, nişanlarınız için Hisar Kuru Kahve. Mis gibi taş değirmeninde incecik öğütülen içimi yumuşak mis gibi kuru kahve için Hisar Kuru Kahve'yi seçin. Hoppa. Hisar Kuru Kahve. Hisar. O kızan saf saf o. Saftirik o. En eğmiş başını önüne kız ona bağırıp duruyor. Ben o kızı var ya alırım. Bana öyle bağıracak vır vır vır yapacak kız. Saftirik o kızdan. Bellidir zaten biz gittiğimizde de 2020'de de saftirik oldu. 6 sene geçmiş. Safların üzerine saflık eklemiş. Kıza dansçık ders vermek lazım.

yakışıklı ağacım günaydınlar. Rizo'nun kahvesinden selamlar demiş. Ahmet Emin günaydın. Günaydın günaydın Rizo'nun kahvesine şaba. Rizo'nun kahvesine şaba. Ahmet Emin şaba.

0: Haydi Safiye. Efendim, Just Green. Bunlar EcoCert sertifikalı. Yani kimyasal madde barındırmayan, sağlığınıza zarar vermeyen, non-alerjik, alerji yapmayan deterjanlar. Hassas bünyesi olanlar, ben kimyasal madde kullanmak istemiyorum diyenlere özel. Renkliler ve beyazlar için deterjanlar, yumuşatıcılar, bebeklerin biberonunu temizlemek için özel deterjanlar, bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları, Just Green, beyaz, yeşil etiketli,
1: Türkiye'de haftasından şaban.
0: Çok güzel ambalajlarda, Batakya'daki bakkal ve marketlerde, JUST, Just, Just Green, Just Green. İkimizin resmini çıkarsınlar yan yana, ikimizin resmini çıkar. Hellas Brokat, prefabrik evde, kalite, sağlamlık, uygun fiyat. Hellas Brokat olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Hellas Brokat. Eora Beach Fener'de. Kendinize bir iyilik, bir güzellik yapın. Bugün Eora Beach'e gidin. Şaldır şuldur, şaldır şuldur. Denizin kenarına yatın. Erkenden gidin. En ön sırada yer tutun. Tost ısmarlayın. Kahve için. Hamburger yiyin. Pizza yiyin. Domuz eti bulunmuyor. Bir tek karışık pizzaları var. Onda domuz eti var. Diğerinde yok. Diğerlerinin hiçbir ürününde domuz etleri yok sevgili dostlar. Domuz eti. Ve Erol Agromix'te 10 euroya metrekaresi plakaklar, fayanslar var. Her türlü inşaat malzemesi var. İç ve dış cephe boyaları var. Erol Agromix. Erol Agromix. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'ta da buluyorsunuz. Çay Makıf Köyü'nün gururu Erol Agromix. Erol Agromix. Yaşa Baga demiş. Ahmet Emin. Yaşa. Yaşayın bırak. Rido'nun kahvesine şaba. Kim o? Akşama saat 19 gibi, 19.30 gibi geleceğim. Masayı ayarla diyor Halimoğlu'na. Nereye geleceksin? Hangi masayı ayarlayacak? Orada köfteler insan kalabalıktan pişiye yanık yanık köfteleri verecek. Sana eline tutturacak sandviçler. Sen ne yiyeceğini sanıyorsun festivalde? Ana baba günü oluyor orası. Sen de akşam geçerken Yassıköy'e, Gökmen'den o tarafa doğru bir döndür başını da geç, iyi mi? Akşam oradan geçerken Halimoğlu'nacığım, dostum benim, ha? Kafanı döndür de geç oradan. Bakalım ne göreceksin. Efendim şuradan da şuraya. Oradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya bas. Oradan da oraya, buradan da buraya bas. Buradan buraya bas. Bakayım ne çıkacak. Ha? Bunu istemiyor. Buradan buraya basarsan ne çıkıyor? Yok, onu da istemiyorum. Bunu daha sonra çalalım. Önce bu çıksın. Ha? Ve sevgili dostlar, devam edelim, devam edelim, devam edelim. Agora Plus. Pazar gününe kadar indirimler var. Yarından sonra yeni indirimler çıkacak. Agora Plus'larda. Agora Plus. Yarımçanın karşısında Gümüşhane'de Digestif Papadopoulou 1.70. Nescafe Klasik 200 gram 6.90. Kajorin Extra Extra Light Yumuşatıcı 3.99. Igropiaton 4 litre Power Clean 1.99. Babylino Sensitive 4, 5, 6 ve 7 numara 8.99 Agora Plus'ta yarım çanın karşısında Gümüşhane'de.

Bu Halimoğlu da çok bozdu kendini. Son zamanda paraya değiştirdi galiba demiş Hasan Şerif Ali. Kataramenes kançarides. Kataramena pondikya. Kataramena gemedes. Kataramena. Hijyen servis. Batı Taycan'ın hijyeni için hijyen servisi seçin. Hasan'la konuşun. İş yerinizin periyodik olarak ilaçlanması için, parfüm için, sinek kovucular için, tuvaletiniz hijyeni için, hijyen servisi seçin. Hijyen servisi seçin. Hijyen servis. Hasan. Tam karşısında Fatih var. Koltuk dayama döşeme işleri. Kumaşlar. Koltuk üretimi, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları Fatih'te, Mekke Trengin olduğu yerde. Söylemeli. Abi Gürkan abi hiç çalmadın Müjgan'ı, çal bakayım iyi günler demiş Hüseyin. Müjgan'ın yerine şey var, Cevri var. Ooo, denizde misiniz Zafer? Çadırlar madırlar kurulmuş. Ooo. Sen git Türkiye'nin akrabalarına, bir rahat yok onlardan da. Benim canım sıkılmaya başladı. Biri gidiyor biri geliyor demiş. Susma, susma, duyacaklar mı? Aa, biz akraba severiz, biz insan severiz, biz misafir severiz. Biz ya yapmasanız öyle be. Hızırlık. Sen gene Ali vallahi billahi ne fenasın vallahi. Ne fenalık. Ne? Abi. Hüseyin gene tatile hazırlandı Gürkan abi diyor Zafer. Oho. Neresi orası Abdülham neresi? Oros bu cevriye nerede? Oros bu cevriye nerede? İneklere su veriyor derede. Namuslu cevriye. Sansürü'ye çok teşekkür ediyorum. Softoplas. Saçlarınız sakallarınız beyaz beyaz görünmesin. Saçlarınız Gürkan Nesli onunkiler gibi olmasın. Ben özel boyatıyorum. Sol tarafıma da böyle inek yalamış gibi bir siyah bir şey yaptırıyorum. Azıcık boya yaptırıyorum siyah boya. Ne yapacaksın? Biraz masraflı oluyor ama ben öyle yaptırıyorum. Sizin saçlarınız beyazsa, sakallarınız beyazsa Softoplas var. Sürün saçınıza sakalınıza. 10 dakika bekleyin. Yıkayın. Doğal sonuç. Kadınlar için de aynı şey, saçları için aynı şey geçerli. Kullanın, bayılacaksınız. Herkes kullanın, herkes çok memnun. Sansiro'nun ürünü Seçkin Bakkal ve marketlerde ve Sansiro satış noktalarında. Mirozato, deniz çok güzel demiş Zafer. Deniz olur da güzel olmaz mı? Ahmet Koca Mustafa, kocaman kocaman.

Tanju. Çiko'yu görüyor musun? Çıkan olduğu zaman aklına geliyor. Çalışmadığı günlerde hiç yok piyasada. Ya çalışırken canı sıkılıyor. Ne yapsa radyoyu açıyor, dinliyor. Haksız mıyım Tanju? Ha? Nerede Çiko yok? Bugün cumartesi çünkü. Ya? Oraya gidelim, buraya gidelim, onu yapalım, bunu yapalım. Ses yok. Sonra beni niye çağırmadınız? Çok gücendim, darıldım size. Ya? Ondan sonra Gürkan Nesinoğlu hep suçlu. Hep suç bende. Haksız mıyım? Haklıyım tabii ki. Pembe düşlere çok teşekkür ediyorum. Şapçıda pembe düşler sevgili dostlar. Süsleme üzerine her şeyi. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik, pembe düşler. Marinaki 4'te Şapçı'da. Kına, nişan sözü özel günleriniz için aradığınız her şeyin. Ayşe, pembe düşler. Marinaki 4, ana yolda Varakan'ın karşısında. Ve yine Şapçı'da kalalım, merak etmeyin. Şarkıyı başa alacağım. Ve Merve ve Ezgi'ye de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar diyelim. Saat 10.50'de, 11'de kuru fasulye yedim. Dün markette gördüm, Gigantes fasolya Viyoluka aldım, iki kaşık da yedim, 200 gramdı zaten. Şimdi ondan şimdi tıkandım ha. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenli ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devir işlemleri, Papa Dima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında. Merve ve Ezgi kardeşler, yine Şapçı'da kalalım. Bu sefer Hakan'a günaydın diyelim. Kuru kahveci Nihat ve ekibine günaydın diyelim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar diyelim. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. 48 yıllık tecrübe Nihat Kuru Kahve, Şapçı Kahvesi, ünlü kahve sevgili dostlarım. Seçkin bakkal ve marketlerde de buluyorsunuz. Estika Bankası'nın bitişinde de bulabiliyorsunuz. Ayrıca kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Çok haklısın, günaydın demiş Yasin Kalenci. Haklısın Gürkan abi, pazartesi stüdyona demiş Tanju. Ya? Fethiye otur Tevray'ı. Bir hafta tepişme desen bir hafta tepişmeyecek. Bak çağırıp duruyoruz orayı burayı yememem. Geliyor mu, gelebiliyor mu, gelemiyor. Neden? Ha, neden? Neden gelemiyor? Kılıbık diyeceğim, ha demeyeyim. Ha demeyeyim.

İki tane dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri sevgili dostlarım. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Esat Orhan kapandı biliyorsunuz. Ve yerine dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu açıldı. Çukur Kahve'nin tam karşısında sizin hizmetinizde dost cenaze hizmetleri. Korifim, cuma akşamları canlı müzik. Her akşam full çekiyor, oturmaya yer bulamıyorsunuz. Çünkü ortam çok güzel. Yazın yemyeşil, bakımlı bir bahçenin içerisinde, çimlerin içerisinde oturuyorsunuz Korifi'ye. Efsane köftesi, efsane güveci. Cuma hafta sonları çevirmesiyle fark yaratıyor Korifi sevgili dostlarım. Tüm ekibe günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mücevher Art Kuyumculuk Edirne'de. Yan tarafına sinap, pırlanta, yaşlar. Pırlanta üzerine her şeyi. Onun yan tarafına da döviz bürosu açtılar. Üçü bir arada, üçü yan yana. Mücevher Art Kuyumculuk. Mücevher Art Kuyumculuk. Aykut Saygın ve ekibi. Yakında bütün o caddeyi satın alacaklar. Bırak sen yav. Bırak sen yav. İnsan kıskanıyor. Konstantinu 47-87 yıldır var. 87 yılda sucuk lokumlar, ikramlıklar, leblebi şekerleri, efendim harika fiyatlar. Hüseyin abinin kendi yaptığı tayın, kendi kavurduğu fındıklar, fıstıklar, harika lezzetlerle. Konstantinu'ya çok teşekkür ederim. Günaydın itirafler, kolay gelsin demiş Fikret abim. Fikret abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Biraz değil, tamamen öyle Tanju. Ben böyle bir şey görmedim. Hakikaten görmedim ama. Nasıl bir şey böyle bu be?

ve Serdar ve ekibi Gümrücen Kozma yolunda 1. kilometrede koltuk üretimi, koltuk döşeme, kaplama, pergola üretimi, güneşlikler, gölgelikler, jel kaplamalar Serdar ve ekibinde uzun yılların tecrübesiyle Gümrücen Kozma yolunda 1. kilometrede, 2. kilometrede eski Mazda ajantasının olduğu yerde sizin hizmetinizde. Aysun günaydın. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bugün de çalışıyor musun Aysun?

Kolifi. Günaydın, tapeçeriz delirdi demiş. Eyalare Fatih. Eyalare tapeçeri. Eyalare tapeçeri. Hadi kudurun. Kudurun, kudurun, kudurun, kudurun, kudurun, kudurun.

Tanju'ya bak, erkek hiç izin alıyor mu? Gidelim diyorsun, geliyor demiş Yasin. Ya tabii ki şimdi bir ilişkiniz olduğunda, nişanlı olduğunuzda, evli olduğunuzda tabii ki yani kız arkadaşınızla da söyleyeceksiniz, haberi olacak. İzin almak demeyelim ona da, ama her şeyin bir dozu var. Yani insanlar arkadaşlarıyla da çıkar, gezer, beraber olur. Bu işin normalitesi de budur. Yani benim sözümle meclisten dışarı kimseyi bunu içine katarak söyleyemiyorum ama bu işin normali budur. Hatta bir kızın erkek arkadaşı da olur. Nişanlısının eşinin yanında onunla da görüşebilir. Ya da bir erkeğin kız arkadaşı da olur. Arkadaşlık, dostluk çerçevesinde gider görüşürler grup olarak. Ne bileyim ben, bir yere otururlar, kahve içerler. Yani ilişkilerde baskı yapmak, baskı kurmak, birisini kendine ait zannetmek bence yapılan en büyük yanlıştır. Bir kimse ne olursa olsun hiç kimse kimseye ait olamaz değildir. Biraz salmak gerekir ilişkileri. Biraz rahat bırakmak gerekir diye düşünüyorum onca yılın tecrübesine dayanarak. Tabii ki o kişi sizin için çok önemlidir, çok değerlidir ama herkesin kendi çevresi, kendi arkadaşları, kendi dostları da vardır. Onlarla da zaman geçirir, geçirmelidir insan zaten. Normalitesi, normali budur. Ha şimdi mesela özel günlerde, bugün Arda'nın doğum günü. Biz Arda'ya dedik ki akşam yemeğe gideceğiz dedik. Arda dedi ki ben gelemem dayı dedi. Benim dedi kız arkadaşım var dedi. Ben dedi kız arkadaşımla birlikte olacağım akşama dedi. Bu gayet doğaldır. Ama bunu her zaman her akşam yapmıyor. Yapmaz da zaten. Dediğim gibi herkesin sevgilisinin dışında, erkek ya da kız arkadaşının dışında bir de yakın çevresi vardır. Onlarla da tabii ki görüşür, görüşmeli. Doğal olanı da budur zaten. Mesela Gökay kahve içmeye çıktık öyle. Aleksandropoli'ye gittim o gün. Gittik demiş Tanju. Bana niye haber vermediniz? Benim niye şimdi haberim oluyor bundan? Ha?

Yasin izin alıyor mu derseniz, Yasin zaten yaşlanmış. Zaten karısı vır vır vır vır çok tırıltı yaparmış. Zaten Yasin aman benden uzak olsun da kime yakın olursa olsun dermiş Yasin'in karısı. Vallahi billahi dermiş. Aman dermiş. Aman. Yemin de ediyorum çarpılacağım. Diyor. Fahinki de öyle diyor. Aman aman aman diye seni adam. Vay, senin eşin adı neydi? Semiha mıydı? Semiha mıydı? Unuttum. Fahin eşi de öyle diyor. Vay, bıktım bu adamdan diyor. Vallahi diyor, benden uzak olsun, kime yakın olursa olsun diyor.

Bir tane kızdan bana arkadaşlık göndermiş. Yüzü sisli puslu Slavçko Maçkev. Kim bu Slavko Maçkev be? Yüzün niye puslu senin? Allah Allah. Ha, türlü türlü insanlar var. Calvin Klein tişört giyiyor. Yüzü puslu. Yüzünü göstermiyor. Birlikte hani gitmiştik o gün Gökay evden çıkarken demiş kahve içmeye çıkayım. Köyde geleceğim sonra demiş diyor. Hızır kızan diyor. Tayşu. Gökay yapar. Gökay yapar. Geçen gün geçen de şeye gittiğimizde benim ondan gözüm doldu. Bana pasta aldı ben sandım eşine götürecek. Pastayı arabada çatır çatır kendi yemiş. Bana bir dinim pasta eşine almamış bu kadar da olmaz. Olur ama bu kadar da olmaz. Ama insan eşini düşünür. Eşine de bir dinim bir şey bir pastacık alır bir şey alır. Maşallah ondan öyle gördü göbeklice o. Rabbena Rabbena hep bana diyor. Allah bir ama keşke öyle olsa demiş Yasin. Nasıl öyle değil mi? He? Çok mu sıkıyor seni Hasen'in hanım? Benim öyle kocam olacak. Kapı dışarı kapatırım kapıyı onun üstüne. Gökay'ın gibi. Günaydın Aylos ablama, Leyloş ablama, Aylos ablama. Şaba demiş, MBS sevgin Şaba.

Dün ben Nursel ablamla çok işlerimiz vardı. Öğleden sonra da marketlere falan gittik. Geliyoruz, böyle lafı çıktı. Kardeşim dedi, sen dedi çok sinirlisin. İyi ki evlenmemişsin dedi. Sen dedi aile kuramazdın dedi. Biz dedi balıklar özgürlüğümüze çok düşkünüz dedi. Vallahi dedim Nursel abla haklısın dedim. Yani benim ben evlenseydim evlilik çok zor olurdu benim için. Ya ben yatağa yatıyorum akşamleyin, başımı koyuyorum yatağın başına, gece yarısı uyanıyorum, ondan sonra öteki tarafına yatıyorum yatağın, ondan sonra hiyaslı yatıyorum, X şeklinde yatıyorum, çapraz yatıyorum. Biz ben böyleyim, evli olsam ben yatakta kadın tutmam zaten, tekmelerim. Ne yapayım yatakta, hele yine yazın, hap sıcakta insan kendini çekemiyor vallahi billahi. Ben de tatile geldim, beni de gezdir dermiş Yasin'in.

Amerika'nın karpuzları 34 lepte. Gratini çıkışında statı köylülere özel fiyat, tabii ki herkes gidip alabilir. Karpuz 34 lepte. Emirhan'ın kütür kütür kütür kütür karpuzları 34 lepte. Trianda teşere lepte, Trianda teşere lepte. Kilogram fiyatı. Statı köye özel. 34 lepte. Var mı indiren? Var mı indiren? Ah, sabah sabah bu kuru fasulye benim midemi yaktı. Midemi oturdu benim bu kuru fasulye. Gidip Kalfa Pastanesi'nin kokolarından bir tane yiyeyim bari de midem açılsın. Gözüm gönlüm açılsın. Ay. Ay. Sen her gün karıda boşarsın Atlik demiş Engin. Zaten karı kendi kaçar durmaz bende. Sana gelen kadın sabaha beklemez gece yarısı terk eder seni demiş Leblebici Hüseyin Agam. Bak valla ilk defa çok haklı buluyorum seni. Haklısın.

dün çıktık. Programdan sonra Gümüşhane'ye gidiyoruz. Gitmek zorundayız. Annemler yağ alacaklar, un alacaklar, bilmem ne alacaklar, onu alacaklar. Onları da çarşıya bırakacağım, lahmacun alacaklar. Benim surat ama sirke satıyor. Nasıl işiyorum? Nursel ablam dedi, arkadaşım dedi, sen niye öyle surat yapıyorsun bize dedi. Bana dedim ellemeyin, dokunmayın, tam uyku saatim. Ben 5 saat program yapmışım o sıcakta. Kalkıyorum Gümüşhane'ye gidiyorum. O sıcakta. Aa sen de yani. 3 saat boyunca hep öyle somurttum. 3 saat. 3 saat boyunca hep öyle suratım sirke sattı.

Sonra gittim Hüseyin Deli Ömer'e. Dedim bunlar benim eli boş döndürmez bir şeyler verirler. Nasılsınız, nasılsınız dedim. Ooo dediler, Gürkan nesin ol dediler. Dediler başka günde gel de böyle oturalım kahve içelim falan filan dediler. Dedim şimdi bir selam vermen geldim dedim. Çok da susadım dedim. Aa dediler buzdolabı su dolu dediler. Aldım buzdolabından su. Sana dediler bir kahvecik de verelim. Ay dedim çok iyi olmaz dedim, çok ayıp olur dedim. Olmaz olmaz, kahve vermeden olmaz dediler. Bir koca pakette kahve verdiler. Bu kahvenin paketin yanında dediler sana dedi Hüseyin. Sana dedi şey de verelim dedi. Tatil dedi çok iyiydin, çok güzeldin, iyi oldu dedi. Biz de program dinledik, sen de tatil yaptın dedi. İyi oldu dedim. Sana dedi polen lazım dedi. Polen de verelim dedi. Aklıma geldi gideyim şimdi birkaç polen içeyim. Polen de verdiler. Oh! Oh! Yaşasın Hüseyin Dönömer, yaşasın. Durun polen iç mi geliyor?

Vallahi mis gibi bütün ağzım içim dışım çiçek koktu. Vay refüle, ne güzel bir şey bu polen be. Hüseyin Deli Ömer'di, alın. Kendi polenleri kendi üretiyor. Onlar ta yüksek yerlerde oluyor. Alçaklarda olan polenlere köpekler, kediler, mediler sıçıyor, işiyor. Çiçekler olursa arı giriyor, oradan alıyor o poleni. Hüseyin Deli Ömer'inkiler öyle değil. Ya. Halit abiden alın. Halit abide de vardır polen. Bunlar arıları ta nerelere götürüyorlar. Günaydın kral. Kolay gelsin demiş Tayfun. Günaydın. Tayfun Gülcan Tayfun. Ahmet kardeş. Junior'um.

Bırak sabah da içip geliyorum dedin ya. Fazlası zarar demiş Leyla. Neyi içip geliyorum dedim. Ha? Bak nasıl enerji geldi şimdi poleni içince bak. Bak şimdi nasıl böyle bir enerji geldi bana. Yaşasın Elizabeth hayatı demiş Faik. Gürkan'ım nasılsın? Geçen de Sıla Argyros'la düet yapmış. Sonra gözaltına alınmış. Uyuşturucudan zamanı damet kurala da diyordu madde kullanıyor diye demiş. Entel Magan'da niye uyuşturucudan gözaltına alınmayan mı var? Uyuşturucu kullanıyor diye gözaltına alınmayan insan mı kaldı? Ha? Ondan sonra bir şey çıkmıyor. Haydi bakalım salıyorlar. Sence bunlar neden oluyor be Entel Magan'da? Ha? Niye böyle oluyor sence? Konstantinos Argyros'u hicacısı lan. Aa, geçen sene evlendi adam. Boşandıracak adamı. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar. Frankfurt'tan Batı Trakya'mızın güzel insanlarına selamlar, sevgiler gönderiyorum demiş Gökhan. Günaydın. Günaydın. Polenin fazlası zarar demiş. Sabah içip geliyorum dedim ama içmedim. Şimdi içtim. İçip geliyorum dedim, gittim sonra ne için kalktığımı unuttum. Geldim oturdum tekrar. Leyla Alimolla, günaydın. Faik, sana katılıyorum demiş leblebci.

Ahmet Yüzefer abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yalancı çoban. Efendim, boya deyince boyacı deyince Eray Harbaz Yalın'da hizmetinizde. Yalınlı kendisi her yere geliyor. Fırçasını, boyasını ek bina yapıp geliyor. En güzel şekilde damla bile damlattırmıyor yere. Çizgide düz düz çekiyor. Boyacı Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Sizler de Eray'la çalışmak isterseniz, evlerinizi, işlerinizi boyatmak isterseniz benden telefon numarasını alabilirsiniz sevgili dostlarım. Şuraya şöyle yap. Haşim. Alüminyum demir doğrama işleri, PVC kaplar, camlar, alu PVC, balkon demirleri. Angelitiz'in karşısında Gümüşhane'de sizin hizmetinizde. Eski Zamos Karsan olduğu yerde. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Sonnur. Sonnur çok güzel daireler satıyor. Efendim, konfor ve lüks ön planda Sonnur'un dairelerinde. Uygun fiyatlı. İdari ilkokulu yanı, mahkeme binası yanı. 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler. 2 artı 1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1 artı 1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler. Ben 2 tane 2 artı 1, 4 tane de ofis aldım. Çok memnunum. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanıyoruz diyor mimar mühendis Sonnur Halil. Sizler de gidin konuşun. Ödeme kolaylıklarıyla hizmetinizde. Tabii ki biz gibi zenginler ödeme kolaylığı falan. Biz trank bastım parayı aldım daireleri. Oh. Ben de aldım oradan daire. Çok güzel daireler. Çok güzel dükkanlar, iş yerleri. Günaydın, ben de katılıyorum demiş Halil Osman abi. Katıl, sen de katıl. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dairelerin hepsini ben almadan siz de davranın. Gidin alın, sorun bu daireleri. Tamam mı? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Özkon Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda. 1. kilometrede. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar Özkon Mehmet Özcan'da. Bu panellerde yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Aga koy oyun havası demiş DJ Umut. Azıcık bekle. Bu cenaze havaları bitsin, oyun havası da koyacağım. Aman Gürkan döver o argirosu, manyakça kalıyor demiş Entel Maganda. Aba adamı sıvazladı, okşadı. Adamcağız utandı. Demiştir Yunan tanrısı gibi adamı gördüm, kaçırmayayım demiştir. Ha sen ya, çok haklısın bu konuda Gürkan abi diyor Tanju. Haklıyım tabii. Gördün mü sen? Argirosun üstüne üstüne üstüne üstüne gitti Sıla. O adam demiştir digine tere puştimo demiştir. Sonra digine tere sonra demiştir Argiros Fore babo mu puştimo.

Ioannidis Bros. İkinci el arabada da fark yaratıyor gümrücüne de. Etimoparado da Amaxia gidin inanamayacaksınız. Çoğunda çok az kilometre var. Harika fiyatlar, ödeme koşulları. Ve Toyota RAV4 Ioannidis'de. Gümrücüne de gidin yakından görün. Yeni çıktı 2026 model Toyota RAV4. Gümrücüne de görücüye çıktı. Rengine gene bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Nasıl renkmiş o derseniz tarif edemem ki. Yeşil desem yeşildir, mavi desem mavidir. Öyle bir renk. Çok güzel bir renk. Toyota RAV4 2026 model. Ioannidis'de gidin görün. Bizim Mustafa da öyle bekliyor. Gelen giden yok, takılan yok. Sanki Algoroz'un neyi fazla bizim Mustafa'dan demişti. Hakikaten ama. Algoroz'un neyi fazla bizim Mustafa'dan be? Ha?

Hayat Urcan Hisar tezgahında, gölgenin altında. Emirhan, Emirhan sen misin tezgahın başında? Emirhan tezgahın başında sen misin? Zor bekleyen insanlar, kuyruk olmuş, kuyruk olmuş, kuyruk olmuş. 34 lepta, 34 lepta sadece Satıköy, Urcan Hisar tezgahının özelliği. Emirhan'ın kütür kütür kütür kütür karpuzları, sulu sulu sulu sulu karpuzları. Gürkan'ın Margiros Sıla'yla uğraşmaz, ona Tasla Teodoro'yu beğeneyi bir programda çok güzelsin diyordu demiş Entel Magan'da. Canım bir insana güzelsin demek ona sulanmak mı demek? Evet, Natasha Theodore'yu ile biz yaşıtız, aynı yaştayız. İkimiz de çok güzel, o çok güzel, ben çok yakışıklıyım. Yunanistan'ın Muazzez Ersoy'u Natasha Theodore'ydu. Şimdi herkes Natasha Theodore'nun doğum yılına bakacaktır, biliyorum. Yalnız beni babam 10 sene erken yazdırmış. Ya 10 sene erkenden yazdır git adam beni sen küte. Konstantinos Aygüroz evli mutlu çocuklu mu bilmiyor. Ooo tavuk biftekleri yapmış bana kardeşim. Marketten tost ekmeği aldım. Hamburger için ketçap aldım duymasın Elif. Of bastır bastır yiyeceğim. Kuru Kasab'ın tavuk bifteklerini gidin deneyin, çok beğeneceksiniz. Harika 10 numara 5 yıldız. Kuru Kasab'ın sniçenleri. Kendi yaptıkları, bütün hepsini kendileri yapıyorlar. Sucuklar, şişler, efendim pirzolalar, biftekler, dümtek dümtek. Kuru Kasap, Kreopolio Kuru, İskeçe'de yetiştiremiyorlar. Hakikaten iyi çalışıyorlar, güzel çalışıyorlar. Başarıların devamını diliyoruz. Bir de bana şimdi bu akşam gelirken getirecekler o tavuk bifteklerinden. Siz de yetişin alın, bana ayırın yalnız. Hemen bitiyor, hemen tükeniyor. Bugün cumartesi özellikle çok satış olacaktır. Kuru Kasap. İskeçe'de. Leoforo Stratı 14 numarada. Hizmetinizde. Gürdal. Oh ne iyi oldu, cumartesi çalışıyorsun. Yarın da çalışıyorsun inşallah Gürdal. Aba aga. O kadar yaşlı mısın sen demiş Ekrem Sakallı. Niye Natasha Theodore'cu kaç yaşında be?

24 Ekim 1970 doğum. Oo, bu koca kart karı bu. Ama hiç öyle göstermiyor. Bu çok büyükmüş benden. Ben yine onunla, biz onunla yaşlı sanardım. Kaça kadar açık kasap bu akşam demiş Halimoğlu'na. 5'e kadar açık bugün. 5'e kadar açık. Oo, bugün o iş olmaz, sen o etleri al, ondan sonra gel festivale git, o etler kokuşur. Ha, alırsın timuçinleri buzdolabına koyarsın, o başka. O yaş ne öyle vaga, babam senden genç demiş Erdem. Natasa senden küçük demiş Mahik Tuzlacı. Sen gene her yerden çık sen gene. Hatip'in kırmızı mendili gibi. Ama Gürkan Halil Agan'da 35, Emirhan ikileri 34. Ne oluyor orada demiş Leblebi Hüseyin Agam. Olan tüketiciye oluyor. Olan tüketiciye oluyor. Var mı indiren? Emirhan'ın karpuzunkileri, ya karpuzları kütür kütür. Emirhan gibi tazecik, kütür kütür, kütür kütür, kütür kütür.

Hayır, ben şimdi bekliyorum. Senin bana ne yapacak acaba? Bana dün çok fena parmak salladı. Bittin sen dedi. Sen dedi bittin dedi. Senin işin bitti bilesin dedi. Ya ne yapacak acaba kızım bana? Faik abi çok haklı demiş. Tanju Halil İbrahim. Traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Bugün gene yok, kim bilir nerede Mesut gene. Mesut Karakayıp ikinci el traktörler alıyor. Her marka traktörünüzü Mesut'a satın. Efendim, Solis ve Kötü marka traktörlerin Batı Trakya bayi 2 sene taksit uyguluyor. Tarım makinenin tamirini yapıyor, bakımını yapıyor. Karoların, sulama ibeklerinin tamirini, bakımını yapıyor. Ve aynı zamanda traktörleriniz için kabinler getirtiyor. Türkiye'den çok güzel klimalı kabinler. Traktörünüz kabriyoyken hop diye kapalı oluyor. Hop ne güzel. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Köfteleri de indir demiş Yasin. Köfteler benim köftelerimi ben indireyim.

Ay, programdan sonra her gün şimdi 28 gün boyunca işim var ama inşallah Fofiko daha da iyi olacak. Zaten iki günden beri bayağı iyi. Dünden beri özellikle havlamaya da başladı. Programı bitirir bitirmez gidiyorum. Havan var. Havanda Fofiko'nun haplarını dövüyorum. 5-6 tane hapı var. Doktor 3 çeşit antibiyotik, bir tane ağrı kesici yazdı. Bir tanesini 28 gün boyunca kullanacağız. Fofiko'ya çok büyük zarar olmuş çünkü hayvana. Ondan sonra ezmeden yemiyor hapları, eziyorum. Mamayla karıştırıyorum. Ondan sonraki Fofiko'ya veriyorum. Kediyi de alıyorum, kapatıyorum bir yere. Çünkü kedi de yemeye çalışıyor Fofiko'nun yeminden. Ona antibiyotik ne lazım? Her neyse, böyle bir şeyimiz, böyle bir rutinimiz var. Önemli olan Fofiko'muz iyi olsun. 10 gün sonra da ne zaman gittik biz? 3 gün oldu galiba. 10 gün sonra da kontrole götüreceğiz Fofiko'yu. Aleksandros'a. Aleksandros bundan böyle benim şeyim. Bundan böyle benim veterinerim. Bundan sonra herhangi bir problemde, sorun da, her zaman bir şey lazım olduğunda hep Aleksandros'a gideceğim. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Aleksandros'u. Şiddetle tavsiye ediyorum. Aleksandros Zubekas. İskeçe'de. Antiyodium tüyü 111 numarada. Daha 1,5 ay olmuş açalı. Ama işini o kadar güzel yapıyor, o kadar iyi yapıyor ki. Fofiko'nun neyi olduğunu şıp diye anladı. Hemen ağzını açar açmaz, burnuna bakar bakmaz neyi olduğunu anladı. Bunun yüzüne dedi, şeyine dedi, buruna dedi. Ot kaçmış işte, her neyse. Tilki otu kaçmış dedi. Vay ne kan, vay ne kan, vay ne operasyonlar. Vallahi billahi milim milim uğraştı, milim milim uğraştı. 2 saat sürdü operasyon. Her yer kan, her yer mantra, kan, mantra, kan, kan, kan, kan, kan, kan. Haras dokurayyosu dedim, tebrik ettim çocuğu. Herkes işini böyle yapsın, iyi yapsın, güzel yapsın. Ve bundan sonra köpeklerimin, kedilerimin veterineri Aleksandros Zubekas. Size de tavsiye ediyorum. Tam teşekküllü klinik. Her şeyi var. Röntgeni var, ultrasonu var. Efendim, her şeyi var. Pırıl pırıl bir klinik. Söyle Aleksandros'a, seni de bir baksın demiş Faik. Yati egoti mi? Zoosintrofiyasi mi? He? Bu zoosintrofiyasa bakıyor. Değil mi ego? Ben kedi köpek miyim be? Ekrem Sakallı, bu kızdan çok hınzır, sıcaktan bunaldı diyor. Onun binine geçmiş sıcak. Ekrem. Onun binine geçmiş sıcak. Bak. Gözüne girsin onun parmağı, gözüne girsin. Yollarında beklerim seni. Köfteleri de indir, %40 senin demiş Yasin. Ha? Sesli okuma. Ne demeyecek, gömdün dün hem kızana hem sevgilisini demiş bir dostum. Canım ben ne dedim ama, doğru söyleyenlik 9 köyden koyanla kovarlarmış. Ben şişko demedim ki, azıcık dedim, Sivecan gibi cire dedim. Niye dedim onu da söyleyin, niye dedin diye sorun bana. Diyet yapsın da fit olsun benim gibi dedim. Ben iğne için konuşuyorum herkesin, herkesin iğne için konuşuyorum ben. Acaba bana ne yapacak Senem, öyle dedi bana. Bittin dedi sen dedi, bittin dedi. Parmağını böyle salladı bana. Arkadan bir de kardeşim bağırdı bana. Abi dedi, yeter artık dedi. Herkese sataşıyorsun dedi. Bizim ailede sataşmadığı insan kalmadı dedi. Ama yeter dedi. De buramıza kadar geldi dedi. Anam da işaret yapıyor. Arkadan gördüm, böyle böyle yapıyor elini. Deli o diye deli. Dün indirimde eşofman buldum, aldım. Anam sordu kaç para onlar dedi. Bu bilmem ne kadar para dedim. Anam başladı dizlerini dövme. Ondan sonra işaret yaptı. Annemle, kardeşimle, halama gördüm. Bu deli dedi. Bu sıcakta eşofman niye aldın dedi dedim. Bir ay sonra dedim sonbahar gelecek. Hep yaz kalmayacak, hep sıcak kalmayacak. İndirimde buldum, aldım. Bir de beyaz almışın dedi. Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü dedi anam bana. Kimse bana iyi davranmıyor. Herkes beni şamar olanına benzetiyor. Bağıran bağırana, bağıran bağırana. Esi ute yasindrofya denise demiş Faik Tuzlacı. Hayvan demek istedi sana Faik galiba diyor Mehmet. Mehmet Ahmet.
Hay senin şom ağzına, ben aba deli aba, yarın da çalışıyorum, yaktın beni Muzaffer demiş. Ben ne dedim sana? Bana mania gitmeyin dedim. Benim maşallah dediğim insan 3 gün yaşıyor, ona göre. Bana mania gitmeyin. Oh oh oh. Çalış, yarın da çalış. Çalış. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Çok fenalıksın bıra sen demiş paşalı dostum. Armuttan kurt çıktı, unu da yedim diyor Erdem. Afiyet olsun. Ben de hiç tiksinmem kurttan, ben de yiyorum onları. Armutta kirazdan biraz.

Günaydın Gürkan kardeş, Karacal köyü çalışan Erhan Ekrem Erdem'e, elektrikçi Ekrem Usta ve Satı köyü çalışan Ümit Usta'ya, Cana Remzi Usta'ya gelsin iyi yayınlar kardeş demiş Ertan. Bir de Kalender köylü benzinci Sinan'a gelsin demiş. Hepinize gelsin Ertan'ım, sevgiler saygılar. Normal doktorlar sana çare bulamadı, bir de veteriner denesen ne olacak, Allah'tan umut kesilmez demiş. Aleksandros'a bir git seni kontrol etsin demiş Faik Tuzacı. Seni gördüm.

0: lazım.
1: Ben diyete başlarsam İskender kendini terk edilmiş hisseder. Çipslerin kalbi kırılır. Çikolatalar ağlar. Pizzalar yas ilan eder. Kolalar köpürür. Şekerler acı çeker. Ben bu kadar kötü kalpli olamam. Olamam. Demiş Hüseyin. Bofling ayıbı olmuşum maşallah sende.

Turan abi karpuz almaya gittiğinde Satıköy'lü olduğuna dair kimlik gerekiyor mu demiş. Karpuz almaya gittiğinde Satıköy'lü olduğuna dair kimlik lazım mı demiş. Hayır be. Eller gelsin dillere. Hayır be. Ama sen zaten üvey evlatsın. Nasıl isterdin davranmalarını demiş Leblebi Hüseyin'e gam. Niye beni iki kapak una mı almışlar? Çok Faik abim haklı diyor Gökhan Karali. Seni koca hayvan seni. Sen bak bakayım kaç 4 dakika mı var? Kaç dakika var yufkacıya?

0: Ertan Agama bizden kocaman şaba demiş Erdem. Hey hey! Ellare pamere file. Pamere ki filife ki fike filike filez more Rosalind napumare. Rosalind butik. Rosalind.butik.com otini. Instagram. %30 %40'a varan indirimler. Efendim kıyafetlerde. Tesettür giyimde %50 indirim Rosalind'de. Çanta ve aksesuarlarda, kombinlerde indirimler. Gerekli ceketi, takım elbiseler, günlük elbiseler. Rosalind Butik Gamze. Rosalind Butik. Dimokito 1, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espor senesinin olduğu yerde sevgili dostlarım. Kisar kuru kahve. Taş değirmeninde ince öğütülmüş incecik mis kokulu kuru kahve. Kisar kuru kahve. Eniz Şerif'in olduğu yerde. Hisat kuru kahve sevgili dostlarım. Hesat demişim. Hisar. Ne diyor ben be? Hisar kuru kahve. Bu kahveyi deneyin. Bayılacaksınız. Sirkeli köyünde ve Eniz Şerif'in olduğu yerde Gümüşlü'de. Büyük park yerine giderken hemen sağ tarafta. Özat dün kulağın çınladı mı senden bahsettik. Mehmet'le çok muhabbet ettik. Çok muhabbet yaptık. Dişlerinde hiçbir şey yok, her yerine baktım dedi. Sadece diş taşı var dedi. Dedim iki senedir gelmedim dedim. Sana dedim ihanet etmedim dedim. Başka doktorla yemin ederim dedim. Başka doktora gittiysem dedim. Vallahi billahi dedim ihanet etmedim Mehmetciğim sana dedim. Ondan sonra bir güzel temizledi, cilaladı dişlerimi. Ayna gibi oldu dişlerim. Şimdi dişime de reklam alacağım. Dişlerime de reklam alacağım artık. Sponsorları alacak, yeri koyacak yerim yok. Dişlerime, mişlerime. Vücudumun her yerine reklam alıyorum. Sponsor alıyorum.
1: Dedikodulara bakma sen. Ben kime bakarım sen dururken.
0: Seni cincirle bağlasam sonra da hayvanlara bırakmam demiş Gökhan Karali. Ha? Korkma abi evlatlık değilsin sen. Evlatlık olsaydın seni mi alırlardı demiş Faik Tuzlacı.

0: yollara bakmaz.
1: Gürkan Hanım yaşlanınca bakmayacaklar, seni öyle kızdırma insanları demiş Entel Maganda. Kene havası yap demiş DJ Umut.
0: Gitme boş yere yüreğini. Kendini üzme de benim. Tüketme boş yere yüreğini.
1: Hangisi, yorganımda kene var mı?
0: Ah, ah be Leyla, ah ah be Leyla.
1: Koparayım koparayım gene var.

Gene kötülük geldi aklıma ama yazmayacağım demiş Alimoğlu. Yaz. Faik abi çok haklı demiş Tanju. Öf. Ay sıcaklama başladı bayol. Abi Akbaba nasıl bir hayvan anlatsana bize demiş Gökhan Karali. Senin gibi götten bacakları yiyen Akbabalılar. Senin gibi götü yarın geriye kanalı.

0: sevmem yar.
1: Mantıklı düşün, sen seni evlatlık alır mıydın demiş Mahir Tuzlacı.
0: Seni gelin getiren.
1: Benim gibi çocuk nerede bulunacak? Pırlanta gibi çocukum ben. Pırlanta gibi.
0: Seni gelin getiren. Arpa buğday zamanı.
1: Bana çocukluğumu hatırlattın demiş Aysun. Nasıl yani? Bana da öyle derdi bir akrabamız. Seni bir kapak unu aldık derdi diyor. Ha.

ve devam edelim. Ambrosia Trans diyelim. Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Eşya olur, palet olur, araba olur, ne olursa olur. Hepsini taşıyabiliyor. İsteyene telefon numarasını verebilirim. HS Kars Yastıköy'de, Yastıköy'ün merkezinde ikinci el arabalar. HS Kars'tan araba kiralamak, HS Kars'tan 9 kişilik şoförüyle beraber minibüs kiralayın, götürsün sizi istediğiniz yere. HS Kars. Ve Ayşe abla dükkan köşe, esnaf Ayşe, Konstantin'in olduğu yerde 1984 yılından beri Süsleme'de söz sahibiyim diyor Ayşe abla. Sevgili dostlarım, Kendro 48 numarada yeni yolda hizmetinizde. Evliler, lavabolar, çeşmeler, tahta masalar, masa ayakları, Türkiye tuvaletleri kendinden tarihli, kapı kulpları, dolaplarınız için çeşitli mekanizmalar Kendro'da Oktay Bey ve ekibinde. Trakya Mobilya Şapçı çıkışında, Bekirköy'den sonra solda, 6000 metrekare kapalı alanda. Mobilyaya giden şey, orada örnek prefabrik evler de var. Prefabrik ev deyince de Trakya Mobilya, gidin kesin görün. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler. Trakya Mobilya'nın hem ana şubesinde hem de Gümücüne'de, konsolosun arkasındaki Marinaki 8'deki şubesinde Trakya Mobilya. Trakya Mobilya. Sen bugünlerde ailenden ne verirlerse yeme içme demiş Faik Tuzlacı. Ben en çok senemden korktum. Kızan ilk defa bana öyle davrandı. Parmağını salladı, bittin sen dedi. Sen dedi gittin, bittin dedi. Acaba ne yapacak bana?

Gürkan abi, seninle Muses'e gideceğiz. Geldiğimde Thassos'ta orada bir şef garson var, onu kafaya aldım. Son geldiğimde hesabı düşünmeyin dedi diyor Hüseyin Terkoz. Hep de böyle bedava yerler, bedava şeyler ararsın vallahi billahi. Kafaya almış garsonu. Garson senin dalga geçmiş, haberin de yok senin. Gürkan'ım Domruköy'de 25 leptaymış karpuz. Geçen yıl bir serayı reklam ederdin demiş Entel Magan'da. Gürkan bu çavın havalar orkestra fotoğrafı insan İlhan Solistinik orkestrası biliyor mu demiş Entel Magan'da. Kene havası isteyemem, kene havası demiş.

son 4 dakika. Yufkacıya son 4 dakika. Dürt. Dürt beni unutursam. Tamam mı? 4 kere dürt beni unutursam.

Serdar tenteler yapıyor. Jel kaplamalar, pergola üretimi, kumaş kaplamalar, koltuk üretimi, Gümüşe Kozmi yolu 1. kilometrede eski Mazda ajantasının olduğu yerde hizmetinizde. Elif Karaosman benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Diyetisyenlik okulunu bitirdikten sonra 4 sene 2 senede master'ını yapmış. Uzman diyetisyen olmuş diyetisyen. Bu işin uzmanı, bu işin iyi bilen diyetisyenlerden sevgili dostlarım. Gümüşe de eski mahkeme binasının arkasında hizmetinizde Elif Karaosman. Elif Karaosman'a çok teşekkür ediyorum. 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi, kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, kas yapmak isteyen kızanlar, özel beslenme, bol proteinli, az karbonhidratlı beslenme. Elif Karaosman'da. Gürkan abi görüşürüz, ben kaçar iyi hafta sonları derim demiş Hüseyin Tarkos. Güle güle kardeşim, dostse, dostse demiş Ertan Yasu. Yasu Ertan'ın yufkacıyı da söyleyelim madem 4 dakika kaldı. Efendim yufkacı biz yoksa İforiye'ye verir sonra. İforiye vermeden söyleyeyim bari. Efendim yufka deyince, yufkacı deyince. Trakya yufka. Rıdvan Feyiz harika yufka, muhteşem yufka. Pöfüdük pöfüdük pöfüdük börekler. Bu yufkayla yapılan börekler harika. 10 numara 5 yıldız bu yufkayla yapılan gözlemeler hala. Trakya yufka. Trakya yufka, Trakya yufka. Mesut neredesin be? Abi Mesut sabahtan beri bağırınıp duruyor. Nerelerdesin gene? Hangi yollardasın? Nerelere gidiyorsun? Nereden geliyorsun Mesut?

efendim. İlyas Meryem, İlyas'ım günaydın. Hoş geldin, dün aydınlar artık öğlen oldu. Çok da sıcak bugün. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Radyonu yeni açan tüm dostlara güzel gün dileyelim. Yavaş yavaş bizler de birazcık erken bıraksak olur bugün değil mi? He? Siz de erken bırakın işinizi. Emirhan, satladın mı karpuzlar?

Çalışma nereyi kaçacaksın demiş Emre. Seni seven Stone Afro'ya gidiyorum. İlyas, ne o sıra öyle bana? Neredesin sen be İlyas? Ha bana ne o sıra öyle be? Bura trafik kilitlenmiş ya bura.

Tanju. Derya bedavacı çalmakla haklı mıyım kardeşim? Ha? Ve motoklas motor işleri, ikinci el motorlar, birinci el motorlar, motoklas farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlarım. Her türlü alet edevat, stil bayi, odun kesme, çim biçme, otu kesme makineleri, motoklas kolay gelsin. Efendim bu sıcakta çalışmak zorunda kalan herkese kolay gelsin. Ben klimayı açtım, serin serin ne güzel, ama siz klimayı açamayanlar da var maalesef. Evet, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Motoklasa da kolay gelsin. Ali Molla Molla Ali, tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, otomatik viteste, viteste arabada ehliyet almayı öğrenin. Araba kullanmasını öğrenin. Sevgili dostlarım, 8 ortak, 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla. Bizim aslımızdan bu işi yapan ilk insan Ali Molla Molla Ali. Avtokinisi. Çok haklısın, saat 12'yi geçti. Tam zamanı sanki demiş Tanju. Aynen. Köprü açıldı demiş İlyas. Hangi köprü, sen neredesin? Burası neresi? Hollanda mı? Neresi? Ne köprüsü açıldı? Köprü açılınca trafik böyle mi oluyor? Köprü açılıyor, köprünün altından vapurlar mı geçiyor? Ne oluyor? Mustafa nerede, bizim aldın mı Ayasun acaba? Ha? Neredesin Mustafa?

Hollanda Lemmer. Olmuş orası İlyas ha. Alsana benim arabayı da yıkatmaya demiş Oğuz. İki araba yan yana nasıl ayıracağım be Oğuz?

sarıp salmayayım. Kaça kadar orada diyor Oğuz. Baksana be kardeşim Instagram'a. Sunafro. Sunafro olarak Instagram'dan bulun. Sizler de randevu alın. Sizin arabanızı da evinizden alıp evinize bıraksınlar. İş yerinizden alıp iş yerinize bıraksınlar. Sunafro sevgili dostlarım. Sunafro. Deftera Paraskevi 8.30'dan saat 6'ya kadar açık. Cumartesi günü 8.30'dan 4'e kadar açık. Pazar kapalı. Sunafro. Özcan ve Vedat. Sunafro. Hadi araba olduğunda 5'e kadar da kalırlar belki. Telefon numaraları var. Instagram'a girin. Arayın, konuşun. Armut piş, ağzıma düş, istemeyin.

Nerede olacaksın? Yarın nerede tozlanacaksın demiş Ahmet Osman. Şimdi biz ünlüler nerede olacağımızı söyleyince herkes oraya geliyor. O yüzden söyleyemeyeceğim. Ama siz Eora'ya gidin. Eora'da eğlenin. Eora'da yiyin. Eora'da için. Eora'da culup diye denizlere atın kendinizi. Sen köşk kiralamışsın. Köşkün parası sana acı gelmiş. Hasan öyle dedi. Ben dedi çok memnun kaldım her şeyinden dedi. Hiçbir şikayetim yok dedi. Ahmet Osman niye şikayet etti dedi. Ona dedi ki niye dedi köşk kiralamış dedi. Dedim onda para çok. Ya köşklerde oturursan öyle olur.

Yastıköy Kızanları burada mı? Giro House burada mı? Önder Krom burada mı? Günaydın Gürkan abi, geç kaldın bugün demiş Tarkan. Niye geç kaldın? Ta Arkan görünüyor, topla Arkan'ı. Gürkan Bey Bursa'dan Melek ve Necla'dan Nurten ablaya gelecek. Şarkı Nurten ablaya gelsin demiş Necla Yılmaz. Gelsin bakalım. Gel yarın alayım seni Balkan'a serin serin demiş Faik Tuzlacı. Duyamadım Eora'da mı demiş Ahmet Osman. Sen Eora'dan memnun kalmamışsın ha. Geleceksin mi?

nereye alacak bu kalıyor be? Tanju. Emirhan, tezgahtan karpuzlar eksik etme. Emirhan. Ela Pame Koray Avcı. Tarkan afiyet olsun.

Helale Miki giyme ID, sen iki araba mı kullanamıyorsun abi, bir de erkek olacaksın demiş Emre Semerci. Ay. Ay Emre'cim, ay Emre'cim, çok sıcak. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin demiş Hüseyin, günaydın.

Ayın 22'sinde oradayım, seni görmeye geleceğim demiş Tarkan. Hiç boşuna zahmet etme. Rabbim, hiç öyle seninle görüşme niyetim yok. Benim başka işim yok, onunla görüş, bununla görüş. Seni yine hiç sevmiyorum zaten. Ne yapayım, seni görüp de ben? Hemen şımarı vardı bu da.

Geleceğim, ben de geleceğim. Denizde mi olacaksınız? GBL'le. Hiç bilmez yanar durur gönül yarası. Geleceksen sabah 3.30'da hazır ol demiş. Yolumuz var demiş Faik Tuzlacığım. Allah'ın delisi. Al sakat kafalı.

0: Erdem, senin derdin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Bağcıya dövdürmek senin derdin.
1: Sönmek bilmez yanar zumrun. Seviyorum seni Aydın abi.
0: Senin derdin karpuz yemek değil, karpuzcuya dövdürmek. Bir

Benim bir misafirlerimiz bu akşam gidecek, yarın başka misafirler gelecek ama gelebilirim, belli olmaz, belki onların bir işi olur, bir özel bir işleri olur, bir özel bir yemekleri bir şeyleri olur, bir yerlere giderler falan filan. Hakikaten Tanju yolla, yolla bana. Evet, bak şimdi, bak bak bak, hop hop hop hop. Yanar, yanar, yanar, yanar. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi ferdimiz, Ali Toraman ve ekibi. Efendim, yeni yolda Ali Toraman, 25 numarada enerji istasyonu. Enerjiyle ilgili her şey, yani klimalar, güneş enerjisi termosfonları ve ısı pompaları. Ev yenilemek için kendi elemanları da var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında, sizin hizmetinizde.

rezerve kalispera apo e ora demiş Tekin. E ora bişte o. Club söylemişler. Fruto salata. Rezervetin niye rezervinin boyası çıkmış be? Ezervit. Ezervit. Kalimera yavrum. Kalimera Tekin. Oh, keyfe bak, keyfe bak.

Tanju mu dedim, ben de benimle geleceğini sandım diyor Faik. Abi Faik'cim sen bana yemin ederim 1 euro versen gelmem ben oralara. Bak çok ciddiyim. 1 euroya gelirim de 500'e gelmem.

Ehsan Kuru Kahve incecik öğütülmüş, taş değirmende öğütülmüş mis gibi kuru kahve. İçimi hafif, harika kuru kahve. Eniş Şerif'in olduğu yerde Piroz Bankası'ndan Büyük Park yerine dönün. Biraz daha ileride Sağda ve Sirkeli Köyü'nde. Hisar Kuru Kahve'nin tadını siz de bakın. Siz de tadına varın. Hisar Kuru Kahve Sinan SBS. SBS. Kimlik randevuları. Pasaport işlemleri. Ehliyet yenileme ve değiştirme araç alım satım ruhsat işlemleri. Gümrükleme traktör her türlü tarım araçları işlemleri. Tekne kayık ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergileri, sorgulaması ve ödenmesi, harç pulu, para bolu basımı ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Çok yakında da tüm fatura ödemelerini yapabileceksiniz. Elektronik faturalar sevgili dostlar. Ve Sinan Bey Soft'ta Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında sizin hizmetinizde. Mor günlerin kokusuna yattım gönül uykusuna. Al beni de asker eyle. Sen gene gel bana oy kesmeye. Alnına kayama makinanı demiş. Ot kesmen gel bana demiş Ali Molla. Vallahi billahi yarın eşekler gibi yatacağım. Ondan sonra da Tanju'dan Gökay'dan bir yerlere gideceğim. Eğer misafirlerimizin bir işi varsa yarın yine misafirlerim olacak çünkü. Yarın saat 11'e kadar inşallah kısmetse eşekler gibi yatacağım yatakta. Tabii böyle X şeklinde, H şeklinde yatacağım. H şeklinde çaprazlamaya, boynlemesiye, boylamasıya dönüp duracağım yatakta. Çarşaflarım da yıkanıyor şimdi. Tertemiz çarşaflarda, tertemiz kılıflarda, yataklarda yatacağım. Siz gelin yatın eşinizle bu sıcakta. Hiç çekilmez, hiç çekilmez, hiç çekilmez. Bir yatakta iki kişi bu sıcakta. Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Nimetten oynamayın, nimetten oynamayın.

0: Gelirsen mikrofonu da alayım demiş Tanju. Tabii ki mikrofonu al. Tabii. Tabii. Tabii. Ya filmcilere gitmişler. Tabii.
1: Bu sefer de Güllü diyor ki o zaman evlenemezsin diyor, sen ne karışıyorsun falan, sinir krizi geçiriyor Tuyan. Yolda çığlık çığlığa kendini ağlıyor. Orada da kadınlar çarşıya çıkıyormuş, yaşlı kadınlar arabayla geçiyorlar oradan. Gel Tuyan bırakalım seni falan filan diyorlar, arabaya bindiriyor. Onu öldüreceğim diyor, annemi öldüreceğim. Paramparça yapacağım onu, atacağım onu balkondan diye orada kadınlara itiraf ediyor. Gerçekten kadın camdan atılmış. Kadınlardan birisi gidiyor savcılığa açıklıyor.
2: Ben dedi kavgalıyken
1: kadına şantaj birbirimize yapıyor. Oğlunu öldürtürüm diyor Tuyan. Yalanlayacaksın onları diyor. Kadın da korkudan canlı yayına bağlanıyor. Yalanlandırıyor onu, 25 yaşında oğlu var diye. Ya bu kızın yapmadığı hayal gücü yok diyorum sana. Yani en kötü korku filmi.
0: Tabii, tabii ki nerede? Onu istiyorum ben. Tabii efendim.
1: Nerede gitmişler filmcilere?
2: Ha? Tövbe tövbe.
1: Tabii.
2: Bak bir şey daha öğrendim.
1: Tabii. Yılanın aklına şey düşürüyor, anladın mı böyle?
2: Allah Allah.
1: Allah Allah. Sen bana rajon keseceksin. Nerede gitmişler filmcilere?
2: Tövbe tövbe.
1: Tabii.
2: Bak.
0: Tabii. Bunlar gitmişler filmcilere. Demişler Gürkan'ın hayatını film yapın. Tabii. Vay mari vay mari. Gidin siz filmcilere. Benim de kendi filmlerim var zaten. Tabii. Her akşam haplarımı alıp yuttuktan içtikten sonra kendi filmlerimi seyrediyorum. Çok hoşuma gidiyor kendi filmlerimi seyretmek. Tabii. Siz ne sanıyorsunuz? Ne? OnlyFans hesabım var. Siz de seyredin, üye olun. Tabii. Günaydın bir parça Mehmet Elmas'tan. Kader gülmüyorsa yüzüne Instagram hesabına giremeyim. Telefonum bozuldu. Usta da Uyez'de Instagram'dan yazamayım demiş. Efendim ama istediğiniz şarkı çok ağır şarkı. Instagram hesabına giremiyorsunuz, Facebook'tan yazın. Halit abiye nereden yazıyorsunuz? Halit abiye nereden yazıyorsunuz? Facebook'tan girin. Facebook'ta da varım ben. Ben her yerde varım. Benim olmadığım yer yok. Her hangi taşı kaldırsan altından hop diye ben çıkıyorum. Solucan gibi. Vallahi billahi bak. Ben Instagram'da da varım, Facebook'ta da varım. Her yerde varım ben. Ben Gürkan Nesnoğlu yazın Facebook'a. Orada çıkacağım. Hangi taşı kaldırsan altından ben çıkıyorum.

Ne oluyor bu kuş? Niye bana bir kez görüntülenebilen kuş gönderdin be Emre sen? Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum hepinize. Yorganımda gene var. Koparıyorum gene var derseniz bir kene için yorgan yatmayın. Hasan'ı çağırın. Hijyen servisi çağırın. İlaçlasın. Püskürsün. Su püskürtmüyor be. Hayır be ilaç püskürtüyor. Çok güzel ilaçlar. Çok etkili. Ne böcek alıyor ne kenek alıyor ne bir şey. Siz gene su püskürtüyor diyor. Baksana Hüseyin Aga. Çok çok fenasın Hüseyin Aga. Su püskürtürmüş. Ondan sonra bu lete. Yorganımda kene var. Kopar gene var. Seden'e çok teşekkür ederim. Seden züccaciye dükkanı sevgili dostlarım. İskecede Siras 3'te. Öğrencilere %20 indirim var. Seden'in eşinin dükkanında. Seden de bugün orada anladığım kadarıyla. %20 indirim. Sarma makinesi 5 euro. Trak sarıverin sarmaları. Yaz boyunca devam eden indirimler var. Peri Home'da. Efendim oval MAG. Gastra yani güveç 13 euro 38 santim. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır sereceği 11 euro. 40 watt pervane 20. 90 watt pervane 38

İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Gümüşcine'de, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşısında hizmetinizde. İki dost, dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Allah gecinden versin, Allah herkese sırada ölüm nasip kısmet etsin inşallah sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyoruz. Korifi, cuma akşamları canlı müzik, hafta sonları çevirme, efendim güveç, Korifi. Özellikle akşam saatlerinde full dolu oluyor cuma akşamları. Geçen cuma hiç yer yokmuş, enişler geri dönmüşler. İşinizi iyi yaparsanız, güzel yaparsanız, severek yaparsanız, bahçesi de çok güzel, çok bakımlı gerçekten Korifi'nin. Bahçesi de harika, Korifi'yi tavsiye ediyorum. Korifi'ye gitmediyseniz eğer mutlaka ama mutlaka gidin. Korifi, Bulatköy'ün gururu. Korifi, Bulatköy'de başarılarına başarı eklemeye devam ediyor sevgili dostlarım. Ve hopa hopa Güneş Gold Atilla Bilir İskeçe'de Mihail Karoğlu 22 ada hizmet veriyor sizlere. Kolyeler, küpeler, altınlar, inciler, minciler. İncileriniz dökülmesin. Gidin Güneş Gold'a. Ve Güneş Gold'un gümüş reyonu da var. Güneş Gold. Güneş Gold. Güneş Gold. Kuru Kahve Cinayet Şapçı'da. Kuru Kahve'nin 48 yıllık kuru kahvede tecrübe. Kendi tanelerini de kendileri üretiyorlar. Eski bankasının bitişinde seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Satışını yapıyorlar sevgili dostlar. Marketlerde bu kahvelerin 48 yıllık Nihat Kahvesi, Şapçı Kahvesi, Kuru Kahve. Pembe Düşler yine Şapçı'da. Pembe Düşler Süslem Adanı'nda uzman. Marinaki 4'te. Şapçı'da, ana yolda Barakan'ın karşısında, Süslem Alanı'nda her şey. Gidin Ayşe Hanım'la görüşün, konuşun sevgili dostlarım.

Halil. Ne yap, nasılsın? Halil neredesin? Halil merhaba. Akrides nasıl diyorlar bunlara, dolmuş fabrika diyor Tanju. Çekirge. Çok çekirge var bu zamanda. Çok fazla çekirge var. Bir de peygamber devesi yavrusu var. Peygamber develerinin tam peygamber devesi mi deniyor onlara? Evet. Peygamber develerinin tam yavruladığı zaman şimdi, bir de çok çekirge var. Bak ikisi de ısırıyor. Peygamber develeri de ısırır, çekirgeler de ısırır. İnsanlara karşı tamamen zararsız diyor yapay zeka, ama çok o hızdırlar çok ısırıyor. Vallahi bak. Ama öldürmeyin. Öldürmeyin hayvanları. Çekirgeleri de öldürmeyin. Bırakın hayvanlar yaşasın. Gürkan Ardatur'un telefon numarası var mı sende acaba demiş Halil. Yok. Ben eski reklamlar diye de o sildim ben onu. Fikret abi dinliyorsa varsa göndersin bana. Ben de sana göndereyim. Ya Ardatur İskeçe'de de var mı?

Öğlenci gideceğim, iyiyim. Bizim burada da çok çekirge var diyor Halil. Evet, çok çekirge var. Hayır, ben nasıl öldüreyim? Bana da para lazım demiş Tanju. Öldürme, öldürme. Kapa, kapa diyor Tümur. Neyi kapayım? Hadi kaçalım diyor. Aa, sen daha burada mısın? Sen beni mi dinliyorsun sesini çıkarmadan be? Kapıyorum zaten. Sıkıldım. Ha, yeter. Bir haftanın üstü, bir yorgunluğu var üstümde. Yeter.

0: Kafa. Timur. Geleyim alayım seni denize götüreyim. Volvo'dan.
1: Hadi gülüm yandan yandan yandan. Biz korkmayız
0: senden. Dövmeni gösterirsin bana.

0: Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan, biz korkmayız jandarmadan,
1: asmadan.
0: Timurcuk Kaçarita gibi, o da gelecek yarın bizden demiş Tanju. Oh yine benim kaçarıdım, oh yine benim kaçarıcancım. Tanju'yu bekleyeyim, silkeleyeceğim onu demiş Timur. Nasıl silkeleyeceğim ben? Çekirgeleri 10 güne kalmaz, hepsi patlayıp ölecekler. Her sene aynı oluyor demiş Leblebici Hüseyin Agam. Nasıl patlayıp ölecekler be?
1: Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan. Hadi kızım yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan.
0: Niye öyle oluyor Hüseyin Agamlar? Niye patlıyorlar? Aa. Ay bir yaşıma daha girdim. 38'dim, 39 oldum.

Leblebi değil onlar, bana Hüseyin Ege patlasın demiş Tanju. Çekirge değişken, bizde de piliç gibi hepsi demiş Halil abi. Yarın gel göresin karın kasları mı demiş Timur. Elleteceksin mi kaslarını? Ha, boşuna mı geleyim?

Çekirgeden kaç gün yaşar? Çekirge efendim ömürleri ortalama 4 aymış. 4 ay yaşayabiliyorlarmış. Hüseyin Aga gel onlar patlayacak diye 10 güne kadar diye. Ne onlar be? Mısır patlağı mı? Ha? Popcorn mu onlar? Bir patırtı sesi duyarsanız 10 güne kadar bilin çekirgeler patlıyor.

Bak Tanju ne diyor? 10 kişilik bir masa diyor. Ödeme içisine sıkıyor mu diyor kız anlarsız diyor. 10 güne kadar onlar patlayacak diyor Hüseyin Aga. Hı?

eskiler bilirler. Onların yaşanmışları var, onların gözlemleri var. Eskiler bilirler. Yaşlı demeyelim, eskiler bilirler. Ya Hüseyin Akay'a Mani'ye gitmeyin kızdım. Ella Duque.

Sen de eskisin ama bilmiyorsun demiş Mike Tuzacığım. Ben köşklerde, malikanelerde büyüdüm. Ne bilerde göreyim çekirgeyi ben. Bizim hizmetçiler hep çekirgeleri öldürüyordu. Ben korkmayayım diye küçükken. Bizim hizmetçiler hep çekirge koşturdu bütün yaz. Ne çekirge bilirim, ne yılan bilirim, ne böcek, ne karınca, ne bir şey.

Ben sana inanıyorum Hüseyin Ağam. Hak vereyim sana diye Tanju. Sen de ama tam tokatlıksın ama Tanju. Ben seni tutacağım. Yarın Timur'a tokatlatacağım seni. Tam tokatlıksın. Ha şimdi konuşmayacağım demiş Mayık Tuzlacı. Konuşma gidiyorum, konuşma, sus. Sus. Zor dayanıyorum zaten burada. Zor duruyorum. Haydi Tuki.

0: Max'ın özel katkılarıyla
1: radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet tadı tuzlu olsun. Senen hazırlamışsın pideleri, pizzaları işçilere. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Hepinizi canı gönülden selamlıyorum. Hepinize çok güzel bir cumartesi günü, çok güzel bir cumartesi akşamı, çok güzel bir pazar günü diliyorum. Pazartesi günü sabah saat 8'de tekrar birlikte olmak dileğiyle nasip kısmetse. Hepinize sevgiler, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitimini Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: HS Cars.
7: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
8: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki Boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
10: Gel bitsin artık hasretin. Kim bilir kaç gece gözlerim yaş.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
5: Yeniden. Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için. 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: inşallah. Sensin sen sen. Sensin sen sen. 1 2 3 4
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Discountmarkt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discountmarkt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα, με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaouzoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
6: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
5: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
6: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
5: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Ay geldim. Canım. Ay.
1: Biz ne oldu senin?
0: Aşkım ne gidiyorduk be?

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedi?
4: Aşk yeniden Akdeniz.
5: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
6: N-Drive
2: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
7: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır.
8: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaus Oidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehveti.
9: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα. Πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevdin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Malusis Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Malusis Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Malusis Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşin izle o zaman. Gönül meyhanesin.

0: Dursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά εθνική οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: zehirli.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Kuso Glue με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας, Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο Γλου με Metamet.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02...

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity, hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 35 38 97 77 69 69 69 69 69. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: bırakın sabredeyim.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarı artırır.

0: Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο, στα καταστήματά μας στην Κομωτινή, ακόμη πιο φθηνά θα βρείτε. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο, μόνο με 6,99 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Τυρί Γκούντα σε φέτες 500 γραμμάρια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Τώρα με νέο κατάστημα στην παλιά Εθνική Οδό Κομωτινής Ξάνθης, δίπλα στο ξενοδοχείο Αχίλιον.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: Efendim? Ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana,
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım. Hı?

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

يشمل بمعرفة الله.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.